0: Şimdi ise yönümüzü biraz Yeşilçam'a çevirelim istiyorum. Nice filme, nice sahneye eşlik etmiş unutulmaz bir eser geliyor İsmail.
1: O zaman efendim dillere pelesenk olmuş, hepimizi ah dedirtecek o şarkıyı tabii ki kimden dinleyeceğiz? Senden dinleyeceğiz. Hadi, bakalım.
0: Gözlerinden bellidir Cevriyem, sende kara sevda var.

0: Helal size. İsmail terledim. Şarkının başından sonuna kadar Allah oturamadım yerimde. Bravo arkadaşlar. Bravo sevgili partnerim İsmail Özkan.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Evet.
0: Bugün
1: programın
0: yine
1: sonuna
0: yok
1: mı yaklaştı?
0: Evet, başka sahnede bugün her şey vardı. Türküler vardı, şarkılar vardı, Yeşilçam vardı. Bu akşam da şarkılarla gülüp ağlayıp türkülerle dertleştik efendim. Kimi zaman bir sevdaya ortak olduk. Kimi zaman da bir hatıranın peşine takıldık gittik.
1: Ve bir kez daha gördük ki efendim müzik bazen uzun uzun anlatamadıklarımızı da birkaç nameyle, şarkıyla, türküyle anlatabiliyormuş. Bu güzel akşamda bizleri evlerinize, gönüllerinizi açtığınız için çok çok teşekkür ederiz efendim.
0: Biliyoruz ki her güzel buluşmanın bir sonraki randevusu vardır.
1: Haftaya yine aynı günde ve aynı saatte yeni şarkılarda, yeni hikayelerde yeniden buluşmak dileğiyle ediyoruz efendim. Gönlünüzden müzik, hayatınızdan güzellik eksik olmasın diyoruz.
0: Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın efendim.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: Sabah makamı.
1: Ya.
0: Sabah makamının işte insanın böyle ruhunu nasıl sardığı hep malumdur. Zaten bütün efendim sabah makamını dinleyen insanlar mutlaka bunun tesirinde kalır. Ne hikmetse.
1: Eyvallah.
0: Bu makam tasnifleri konusunda böyle erbap vaktiyle bu makamları böyle sıralamış. İşte belli saatlere bölmüşler
1: Doğrudur efendim.
0: oracığım. Efendim sabah makamı böyle seher vakti veya
1: Eyvallah.
0: sabahın erken saatlerinde filan.

0: insandaki o duyuş, o akışı daha da böyle yoğunlaştıran enteresan bir makam. Buna işte bu insanı sürekli şeye götürüyor yani. Cenab-ı Hakk'a böyle davet eden bir makam.
1: Öyle değil
0: Evet.
1: mi ya, ya efendim?
0: Yani insandaki bütün hissiyatı, o dini duygularını, içindeki o bütün efendim gizli saklı ne kadar böyle gizlenmiş, saklanmış ne kadar duygular varsa

0: Aldı.
1: Ya efendim.
0: Pençesini aldı yani.
1: Dört tane ses. Ama
0: Ya
1: ne hale getiriyor insan
0: ya
1: işte.
0: ya. Yani bu hangi bilgi, hangi görgüyle yapılmış, icat edilmiş? Hani diyoruz ya, bu memleketin kaynakları bakımından, varlığı bakımından, musiki varlığı, edebiyat varlığı, söz varlığı konusunda hep konuşulur. İşte o var, bu var, her şeyimiz var, var, var, var. Ama farkındalık ne kadar?
1: Ah efendim.
0: Ona bakmak lazım. Yani ne kadar farkındayız?
1: Ya.
0: Sabah makamı deriz ama o muhtevasını hiç düşünmeyiz, hiç aklımıza bile gelmez. Bu
1: Ya.
0: neyin nesidir yani? Kim icat etmiş? Niye icat etmiş? Nasıl bir şeymiş? Yani niye bizi bu kadar tesir altına alır mesela? Öyle ya. Hiç bir
1: Tabii.
0: haber insan bile, mesela
1: Tabii.
0: yabancı bir insan bile sabah makamının yanında çal, vallahi tesirinden kurtulamaz. Yani mümkün değil.
1: Efendim bu işin musikinin bir de bilim kısmı var. Biz aşağı yukarı işte az çok sanat kısmı ile ilgileniyoruz. Aslında bilim tarafı da var. O bilim tarafını unuttuk biz. İlim tarafını unuttuk
0: Ya
1: musikinin.
0: o feyiz ve
1: Ya.
0: bereket kısmını hep böyle ihmal ettik.
1: Ya.
0: Bir köşede duruyor orada.
1: Ya efendim.
0: İşte inşallah insanlarımız ona da müdahale ederler. Oradan da o kaynaktan da beslenmeyi
1: Evet.
0: bilsinler.
1: Ya.
0: Tedavi için uygulanmış mesela.
1: Tabii, tabii efendim. Şifa.
0: Şifahanelerde.
1: Tabii.
0: Yani her makamın insan üzerinde, insanın ruh dünyası için açtığı bir sürü kapılar var. Ras makamında bir başka bir hastalık. Uşak makamında başka bir hastalık. Sabah makamında gene öyle. Psikolojik problemleri olan insanları
1: Tabii.
0: mutlaka bu
1: Tabii.
0: makamsal tedavilerle bir noktaya taşımışlar.
1: Kesinlikle. Buyursunlar, denesinler.
0: Evet.
1: Olmuyorsa
0: Ama
1: konuşalım.
0: yok yani. Şimdi böyle bir uygulama yok.
1: Eyvallah.
0: Ama dün vardı, bugün yok. En ufak bir problemimiz olduğu zaman ya antidepresan
1: Tabii.
0: veya hemen bir psikoloğa
1: Eczanelere
0: koşuyoruz.
1: ya.
0: Hemen bir ilaçlar yazılıyor
1: İşte bunlar eski
0: filan.
1: eczane.
0: Yani.
1: Eski psikolog bunlar.
0: Evet. Efendim, şimdi Münir Nurettin Hoca'nın
1: Evet.
0: okuyacağı "Nigâh-ı mestine canlar dayanmaz,
1: Ya.
0: uyanmaz uykudan canan uyanmaz." Sabah ile devam edelim.
1: Edelim efendim.
0: Evet.
1: Buyurun lütfen.

0: nasıl bir naz, nasıl bir sabah olduğunu bile inanmıyor mesela. Allah
1: Yani.
0: Allah. Çok ilginç, çok
1: Beklemiş
0: enteresan.
1: gece sabah,
0: Evet.
1: geceden sabah uyansın
0: Evet,
1: diye
0: uyanmaz
1: uyanmamış.
0: uykudan Canan uyanmaz. Cevap yok. Hoca Allah rahmet eylesin Münir Bey.
1: Amin.
0: Çok vasıflı, çok büyük bir icrakar.
1: Ya.
0: Hangi eseri okusa mutlaka bir mühür üstünde var yani. O kendi has kabiliyetiyle. Bir
1: Müthiş.
0: de Münir Hoca'nın, senin de malumundur mutlaka değerli kardeşim, şan eğitimine gitmeden önceki
1: Önceki
0: kayıtları
1: kayıtlar
0: var.
1: ya, ya efendim.
0: Akla ziyan. Biraz daha naifleşmiş yani, sesi biraz daha
1: Eyvallah.
0: tutma konusunda belki o şan eğitiminin vermiş olduğu bir takım o esprilerle
1: İşte o
0: o
1: gazeller.
0: kendini biraz daha böyle sanki o eski halinden biraz
1: Eyvallah.
0: daha böyle kendini geriye çekmiş.
1: Evet.
0: Öncekiler çok pervasız. Böyle
1: O
0: alabildiğine.
1: gazeller nasıl
0: Aman
1: efendim?
0: ya
1: Yani
0: Rabbi.
1: gerçekten o gazel formunun doruk noktası yani
0: Evet.
1: artık. Yani
0: Çılgınca yani, böyle
1: ondan
0: güç
1: ziyade bir şey ne
0: yetmez.
1: olur bilmiyorum.
0: Evet. Güç yetecek gibi değil yani, böyle
1: Ha.
0: bir eda, böyle bir okuma
1: Ya.
0: biçimi, bu kadar yüksek bir kabiliyet, o sesteki o devamlılık.
1: Ha.
0: Ama o sesi tutma, o efendime söyleyeyim, şan eğitiminden almış olduğu o böyle o espriler filan,
1: Evet.
0: sonradan işi biraz daha böyle yumuşatmış yani,
1: Evet.
0: okuma biçimini
1: Başka
0: biraz
1: bir
0: daha
1: tarz
0: farklı.
1: çıkıyor
0: Tabii
1: ortaya.
0: başka bir tarz oluşturmuş kendisine,
1: Evet. O da
0: ama
1: güzel
0: her
1: ama
0: halükarda,
1: ya.
0: her
1: Ya.
0: halükarda çok büyük usta.
1: Müthiş efendim.
0: Çok büyük usta. Ben ama o ilk dönem taş plakları,
1: Ben de
0: hatta
1: hastasıyım.
0: üzerinde hala Osmanlıca yazar onların.
1: Ya.
0: Hiç yani Türkçeleşmemiş o şeyler o zaman.
1: Ya.
0: Latin harfleriyle de yazılmamış. Çok ilginç icraları var.
1: Müthiş. Mesut Cemil'in eşlik
0: Ya
1: ettiği
0: ya.
1: o gazeller. Vay efendim vay.
0: Bir tane Hüseyin'i böyle yörük aksak bir eser okumuş. İçinde bir gazel de değil. Efendim bir oktav atıyor. Aman ya Rabbi ya. Aman Allah'ım dersin yani.
1: Sanki uçsuz
0: Evet.
1: bucaksız bir
0: Ya
1: ses ya.
0: gök yırtılıyor sanki. Yani öyle bir meyan çıkıyor ki.
1: Tabii, hakimiyet çok iyi. Müthiş
0: Evet.
1: efendim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Amin.
0: Efendim, herkes okur. Herkes eser icra eder. Herkesin kendi gönlünde bir başka bir haldir. Hani derler ya, sevgi bahtoldu ezelden bize.
1: Eyvallah.
0: Sizde
1: Sizde bir
0: bir türlü,
1: türlü,
0: bizde bir
1: bizde
0: türlü.
1: bir türlü. Tahir
0: Şimdi
1: hocam.
0: tabii ama bir farklılık var. Yani her gül dengi değildir.
1: Evet.
0: Birinin kokusu vardır, böyle alemi ihya eder.
1: Evet.
0: O güllerden bir tanesi Alaaddin Hoca.
1: Ay canım.
0: Bir eser okudu, hala yerine konmuş değil.
1: Ya.
0: Hala o eseri,
1: Hocasının eseri.
0: evet, bir nigah et. Kahrile bakma Allah aşkına. Bu eser böyle mi bir keyifle, bu kadar mı güzel okunur yani?
1: Ya efendim.
0: Yani dön der çevir, gece gündüz dinle, hiç yok ya. Böyle bir örnek yok yani.
1: Ya.
0: Milyonlarca insan okudu yine, ne yapalım yani. Ama
1: Tabii.
0: işte tat ve lezzet.
1: Ya.
0: Öyle bir koku yok.
1: Ya hocasının
0: Dinleyelim.
1: kokusu var çünkü onda.
0: Evet.
1: Ya.
0: Evet. Asli terbiye dedikleri şey bu işte. Yani bir terbiye yolundan gelen insanlar, bir ekolden, bir usulden, bir efendim feyizden gelen insanların yapmış olduğu iş daha farklı oluyor. Evet.
1: Buyurun.

0: Vay efendim.
1: Efendim, şimdi aklıma ne geldi biliyor musun?
0: Buyurun, buyurun.
1: Hani derler ya, gözünde göz izi var. Sana kim baktı yarın?
0: Eyvallah.
1: Yani insanın sevdasının içinde saklı o sevdiği insan hakkındaki böyle bir yakarış, böyle bir dilek, sarı giyme,
0: Ya.
1: bir dahi gül takma Allah aşkına diyerek, yani beni yaktın,
0: Evet.
1: bari alem de yanmasın. Yani ben perişan oldum. Çünkü niye
0: Ya.
1: biliyor musun? Öyle bir şey var ki gözünde, öyle bir yere koymuş ki o sevgiliyi. Dokunulması mümkün olmayan bir yerde, gözünde ve gönlünde. Yani Allah aşkına diyor ya. Yakarıyor ona.
0: Daha ne desin?
1: Yani
0: Ne desin
1: o
0: daha?
1: sevdasının nasıl böyle bir kurtarma davası var? Yani diyor ki yapma böyle bir şey.
0: Ya. Bir de
1: Çok.
0: hocayı dinlerken abim hep söylenir. Hubu avaz. Yani güzel ses cennet nimetlerindendir diye.
1: Evet.
0: Gerçekten şu an cennetteyiz biz onu dinlerken. Aa burası cennet olsa
1: Eyvallah.
0: gerek.
1: Tabii
0: Ya.
1: tabii. Eyvallah
0: Ya
1: eyvallah.
0: efendim.
1: Tabii. Evet, güzel lisan, güzel seda tabii.
0: Ha.
1: Öyledir. Gene böyle bu ekolden yine herkesin çok beğeneceğini zannettiğim, bizim böyle asla vazgeçemediğimiz Celal Bey, Celal Güzel Ses.
0: Vay efendim ya.
1: Aşık Dertli'nin de bir gazelini okumuş eserin içerisinde. İkbale zeval ersene var. Ben de kemal var. Mağrur kemal olmak ardınca zeval var. Şimdi bu eser bir türkü ama içindeki o gazel Celal Bey'e o kadar yakışmış, o kadar güzel okumuş ki Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Bizi Celal Bey o bölgeyi, Doğu ve Güneydoğu, hatta birçok yeri o plaklarıyla devri felek etti. Öyle bir aşina etti ki kendisine. Ben ne zaman dinledim.

0: desem Celal Bey'i böyle kendimden geçerim. Allah tarafından bilmiyorum. Yani insanların herkes birilerini dinlediği zaman ruhunda mutlaka bir takım farklılıklar hissederler ama biz Celal Bey'i dinlediğimiz zaman perişan oluyoruz kardeşim.
1: Ya sizin meşrebinize
0: Evet,
1: yakın ondan dolayı.
0: meşrebimizden olduğu için
1: Ya,
0: evet. Dinleyelim bakalım.
1: peki efendim.

0: Plan süresi de az.
1: Ya.
0: Süresi az. İkinci sözü söyleme fırsatı verilmemiş. Gazel'de okuduğu için Allah rahmet
1: Ya.
0: eylesin. Hafız olduğu için cümleleri nasıl böyle mecidiyor görüyor musun?
1: Müthiş, müthiş.
0: Yani Kur'an'da
1: Güfte
0: da mesela
1: taksimatın.
0: Kur'an
1: Müthiş ya.
0: okurken de hani bir cümleyi hemen
1: Ya.
0: tekrar baştan alırlar ya.
1: Ya.
0: Orada sözü bölmemek için hemen sözü başka yerden yakalıyor ve aynı şekilde
1: Tabii.
0: cümleyi bozmadan okuyabiliyor yani. İşte o da bir kabiliyet meselesi, bilgi
1: Olmaz mı?
0: meselesi yani. Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Gene tabii Kerkük. Yani Kerkük deyince de epeyce konuşmak lazım. Dil fonatiği bakımından, kullandıkları Türkçe bakımından çok ilginç, çok enteresan bir bölge.
1: Müthiş bir
0: Tamamen
1: zenginlik,
0: tabii
1: değil mi efendim?
0: müthiş bir zenginlik. Bunun tabii bilinmesinde her zaman da onu söylerim yani. Kerkük havalarının, Kerkük hoyratlarının bilinmesindeki en büyük sebeplerden birisi bizim hocamız Mehmet Özbek'tir.
1: Ya.
0: Mehmet Özbek
1: Ya.
0: hocamız bu işe çok emek verdi, çok gayret gösterdi. Yani tek tük bilinirdi böyle şeyler, söylenirdi. Ama o gerçek tavrıyla ve tarzıyla okuma geleneğini
1: Ya.
0: sağ olsun hocamız başlattı. Onlarla olan teşkil mesaisi çerçevesinde mesela Abdülvahit Küzecioğlu, Kerkük'lü bir sanatkar,
1: Evet.
0: o bölgenin. Çok ilginç, Kerkük Divanı'nı Tatyos Efendi'nin o Hüseyin'i semaisi var ya,
1: Ya.
0: öncesinde onu çalıyorlar.
1: Ya ne güzel, ne
0: Ve
1: güzel.
0: onunla bağlayıp arkasından Kerkük Divanı'na başladılar. O gün
1: Ya.
0: izledim, Allah Allah dedim yani. O dönemde

0: Ya güzel herkes yakalayabiliyor yani. Güzel olan bir şeyi hemen kabul etmişler. Almışlar yani.
1: Senin o çünkü sana
0: Yani
1: ait
0: çok güzel
1: ya.
0: ya. Çok hoşuma gitmişti aynı zamanda. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan dinleyelim efendim. Kâr etmez ahım sen gülizare.

0: Şu söz nasıl bir şey değil mi hocam
1: Tabii
0: ya?
1: tabii.
0: Sevmiş bulundum diyor. Yani bir baktım kendimi severken buldum. Yani ben öyle bir şey yapmadım. Kendi kendini sevdim işte
1: Kendi
0: yani.
1: kendine oldu.
0: Ya ondan sonrasına diyor çare yok artık ya sevdik.
1: Doğru. Onun
0: Ya
1: yapacak bir şey yok.
0: bunun neyini seviyorsun diyorlar ya malumunuz Mecnun'a.
1: Ya
0: Kara kuru bir şey bu.
1: tabii.
0: Bilmiyorum diyor ya. Gel bir benim gözümde bak da öyle gör yoksa
1: Ya bir de benim gözümle görünüyor
0: ya
1: tabii.
0: ya efendim
1: Tabii.
0: bilmiyorum diyor.
1: Evet. Geldik. Yavaş yavaş.
0: Nereye geldik efendim?
1: İş bize geldi artık. Yani
0: Eyvah
1: biz
0: peki.
1: Bir Esmere Gönül Verdim eserini
0: Bundan mı
1: okuyalım.
0: başlıyoruz?
1: Evet.
0: Peki efendim.

0: Mehmet Turan Yarar. Çok kıymetli
1: Eyvallah, çok
0: şairimiz.
1: güzel,
0: Ankara'da
1: maşallah.
0: yaşıyordu.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Hataylıydı
1: Evet
0: hatırladığım
1: efendim.
0: kadarıyla. Günüçen Tanrı Korur'un şairlerinden, Akın Özkan'ın şairlerinden
1: Maşallah çok.
0: çokça bestelendi şiirleri. Muhteşem bir söz, değil mi efendim?
1: Güfteyi bir daha tekrar eder
0: Tabii.
1: misin?
0: Gözlerin var. Yani bitmez bir baharım var benim. Yani benim baharı beklemeye bir ihtiyacım yok. Senin gözlerin var ya, benim bitmez bir baharım var diyor.
1: Evet.
0: Sen nazar kıldıkça artan iftiharım var benim. Sen
1: Eyvallah.
0: bana bakıyorsun ya, nazar kılıyorsun ya. O benim için büyük iftihar. Dehre sultan etse ayar, beni yabancılar dünyaya sultan etseler,
1: Evet.
0: ihtişamım eksilir.
1: Allah Allah.
0: Sen kulum derken sınırsız böyle gidiyor. İtibarım var
1: Allah
0: benim.
1: Allah.
0: Ya Şeyh Galip
1: Allah.
0: Baba'ya burada. Efendimsin, cihanda itibarım varsa sendendir.
1: Evet efendim.
0: Ona nazir edin.
1: Eyvallah, eyvallah. Çok güzel. Çok enfes bir şiir.
0: Eyvallah.
1: Evet. Gene bir İstanbul türküsüyle bağlayalım.
0: Ya.
1: Efendim, asırlık ezgilerle alakalı bir başka programda buluşmak dileğiyle ve ümidiyle.
0: Eyvallah, inşallah
1: Evet.
0: efendim.
1: Mendilimin yeşili. Aman doktor, canım doktor,
0: Ya.
1: derdime bir çare. Buyurun.

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

0: Merhaba sevgili Kayıthane izleyicileri. Bir programda daha beraberiz. Davulda Volkan Öktem, elektrik bassta Eylem Pelit ve piyanoda ben Tulu Türpan. Pet Metini ile ilgili herhalde hepimizin çok güzel anıları var. Çünkü herhalde ilk caz müziği dinlemeye başladığımızda Bright Size Life en çok
1: Evet,
0: dinlediğimiz albümlerden
1: 76.
0: bir tanesiydi. Senin zaten en sevdiğin basçı. Steve Swallow ya
1: Jaco.
0: Jaco çalıyor değil mi? Jaco Pastorius. Perdesiz mi çalıyor albümde?
1: Evet.
0: Perdesiz.
1: Moses var, davulcu.
0: Davulcu da Bob Moses. Ve Pat Metheny orada 18-19 yaşında mı ne, öyle bir şey değil mi? Müthiş genç yani.
1: 76 yılı. İşte.
0: Vay be. Evet yani acayip sempatik, müthiş bir müzisyen. Kaç tane Grammy aldığını bilmiyorum bile. Onun çok güzel bir parçasıyla açmak istedik programı. A Map of the World. Harika. Evet, şimdi bu güzel parçadan sonra birazdan halk müziğimizin çok önemli yorumcularından sevgili Kubat da bize katılacak ve programımıza devam edeceğiz.

0: Merhaba Kubatcığım, hoş
1: Merhaba,
0: geldin.
1: eyvallah
0: Bir
1: üstadım.
0: kayıthane programında seninle beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Elektrik bassta Eylem
1: Eylem,
0: Tabi Davulda Volkan Ökten,
1: Volkan,
0: ben piyanoda
1: Tulu
0: Tulu
1: Hocam.
0: Tırpan.
1: Pow!
0: Pow! Triyolardan seni aramıza aldık. Sen neler diyorsun? Benden bu kadar. Doldur bakalım
1: Ben şimdi
0: boşlukları.
1: kalanını doldurayım, müsaade edin. İnanılmaz mutlu oldum. Bu inanılmaz bir birliktelik.
0: Çok teşekkürler. Biz
1: Türkiye'nin
0: de
1: en
0: sevindik.
1: önemli müzisyenleri bir araya geldiniz. Harika böyle bir oluşum. Eylem bahsettiğinde acayip heyecanlandım. Gelir misin dedin. Tabii ki gelirim. Seve seve gelirim dedim. Çok gelmek istedim ve herhalde güzel bir program olacak.
0: Göreceğiz bakalım. Kısmet.
1: Benden bu kadar hocam.
0: Hadi bakalım devam edelim o zaman.

0: Wow.
1: Evet.
0: Yani çok enteresan.
1: Ellerinize sağlık bu arada. Harika.
0: Hiç planlamadan daldık yani Aşık Veysel'in havuzuna, dünyasına, denizine diyelim. Ve orada o koskocaman ummanda bir katre olmaya çalıştık.
1: Güzelliğin on
0: Umarım
1: para
0: ona
1: etmez.
0: layık olmuşuzdur. Evet, güzelliğin on para etmez. Ne demek istemiş sence? Birazcık anlatır mısın?
1: Aslında bakan gözlere içindeki, kendi içindeki sevgiye, aşka seslenmiş. Yani güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulamaz, gönlümdeki köşk olmasa.
0: Muhteşem sözler. Çok bir şey soracağım. Yani merak ediyorum ne düşünürsün diye. Aşık Veysel ama olmasa sence yine böyle büyük bir ozan olur muydu? Buna benzer eserler yazar mıydı yoksa çok başka bir yerlere mi giderdi?
1: Bence bu öyle doğmuş, buna bu verilmiş üstadım. Yani ona bu nefes üflenmiş. Ben böyle inanıyorum. Ama belki gönül gözü daha iyi görmüş. Yani daha da belki iyi yazmış. Belki teknik olarak belki sazı mazı biraz daha gelişebilirdi ama hiç gerek yok. Böyle güzel. Yani işin organik kısmı çok güzel. O kadar güzel ki.
0: Aman organik deme bana. Bu arada nereye baksam organik. Organik misin
1: Evet.
0: kardeşim sen?
1: Diyorlar mı? Yani bu böyle güzel üstadım. Biz aslında o kadar şanslı nesliz ki bundan mesela bir Aşık Veysel hakikaten bir daha çok zor gelir. Aşık Mahzuni Şerif öyle. Neşet Ertaş öyle. Benim için çok kıymetliler. Bunlar en kıymetli yani bana çok çok çok dokunan üstadlar. Aşık Veysel'i tabii tanıma şansımız olmadı. Yetişmiyor yaşımız ama Neşet

0: Tertaşı ve Aşık Mahzuni Şerif'i tanıma şansım oldu. Çok sohbetlerimiz oldu vesaire.
1: Ne kadar
0: O kadar önemli bir şey ki bu benim
1: Peki
0: için.
1: Aşık
0: Çok
1: Veysel'i
0: şanslı.
1: tanıma fırsatın olsaydı, bir tane soru sorma fırsatın,
0: Abi hiçbir şey sormazdım ya. Hadsizlik olurdu
1: ne
0: benim.
1: sorardın?
0: Hakikaten
1: Selamını alır
0: yani.
1: giderdim
0: O
1: diyorsun.
0: kadar yani.
1: İyi, çok
0: O
1: teşekkürler. O
0: kadar.
1: zaman
0: Ben
1: devam
0: teşekkür
1: edelim.
0: ediyorum.
1: Devam edelim.
0: Eyvallah.

0: Valla çok klişe olacak ama her güzel şeyin maalesef bir sonu var. Biz de bu güzel
1: Var.
0: buluşmanın sonuna geldik. Artık bir parça çalıp kapatacağız programı ama seninle birlikte müzik yapmak, ilk defa bu oluşumun içerisinde seninle beraber olmak hepimiz için gerçekten çok güzeldi. Sağ ol, var ol. İyi ki geldin. Bizi
1: Eyvallah.
0: onurlandırdın.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkür ediyorum.
0: teşekkürler.
1: Benim için büyük bir şeref, büyük bir onur. Hakikaten acayip de sizin o pow enerjiniz bana yansıdı.
0: Evet.
1: Ellerinize sağlık. Başarılarınız daim olsun. İnşallah bir yerlerde böyle karşılaşırız. Böyle bu konsept
0: İyi
1: fena
0: misin?
1: değil.
0: Sen ya. Ha, değil mi? Çok
1: Yani böyle
0: gezeceğiz. Çok
1: Latin
0: gezeceğiz
1: caz var
0: bunda.
1: içinde, füzyon var, her şey var. İçine güzel etnik türküler de olunca çok lezzetli oluyor. Tulu hocam,
0: Çok
1: çok
0: sağ ol.
1: teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: teşekkürler.
1: Başarılarınız
0: Po
1: daim olsun.
0: oldu.
1: İzleyeceğiz. Sağ ol.
0: Teşekkürler.
1: Eyvallah.
0: Görüşmek üzere.

Ben Murat Polat. 32 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Asıl mesleğim grafik tasarımcılık. Müziğe çocuk yaşlarda sokakta arkadaşlarımızla başladık. Şarkılar söylüyorduk. Bu şekilde keşfettim. Daha sonra babamın kardeşime aldığı bir bağlamayla devam ettim.

Cenk Erdoğan ben. 55 yaşındayım. Grubun abisi, en yaşlı elemanı. Grupta perküsyon çalıyorum. Bugün Cajon'la eşlik ettim. İhracat danışmanlığı yapıyorum ve hayatımın büyük bir bölümünde de müzik var.

Burak Arıkan, 49 yaşındayım. Kocaeli ilinde yaşıyorum. Profesyonel hayatımda taze bir emekliyim ama başka uğraşlarım da var. Müzik çalışmaları yapıyorum ama benim grup müziği 2008 civarı başladı. Ondan önce daha bireysel çalışmalar yapıyorum.

Benim için Barış Manço herkesi tek bir çatı altında toplayan bir figür demek. Birleştirici bir güç demek. Bir ozan demek. Ya çok klişeden

uzak, hani şarkılarından ibaret, programlarından ibaret bir insan değildir Barış Manço. Barış Manço gerçekten çok sanırım böyle özel bir şekilde yaratılmış bir insan gibi geliyor bana. Bir ozan, çağdaş ozan, hatta bir tabir vardır Barış Manço'ya derler asfalt ozanıdır diye. Böyle söyleyebilirim ben de.

Barış Manço aslında halktan aldığını tekrar halka veren bir insanmış. Şarkılarının anlamında bunu gördük. Yani bir köy kahvesine gidip, bir Anadolu'ya gidip, insanlarla birlikte oturup küçük bir not defteri varmış. Notlar alınmış köylünün söylediği her şeyi, oradaki insanların söylediklerini ve atasözlerini, deyimlerini, oradan çıkan lafları, kelimeleri şarkılarına dökmüş, tekrar insanlara geri vermiş. Bu çok muazzam bir şey. Oy

Biz de Full Aksesuar grubuyla beraber Barış Manço'nun şarkılarını, sahne şovunu, vizyonunu, misyonunu, yani komplike bakıyoruz. Böyle tek bir müzik gibi bakmıyoruz. Hepsini eski nesilden yeni nesile, bizden sonra başka nesillere düzgün bir şekilde aktarılması amacıyla Barış abi nereden hissettiyse, nasıl yaptıysa ustamızdan gördüğümüz gibi aynı şekilde yaparak onu devam ettirme gayretinde olan bir grup formasyonuyla çalışıyoruz Full Aksesuar'la. Ve bundan inanılmaz derecede mutluyuz.

0: Teşekkür ederiz.
1: İlk şarkım aslında Revan. Revan benim için neyi anlatıyor? Aslında dinleyen için birçok şey anlatabilir. Çünkü sözlerinde böyle aşk da var. Başka şeyler de var. Doğaya olan aşk da var. İlahi olan bir aşk da çıkarılabilir içinden. Çünkü sözleri bakımından farklılaşıyor. İşte aşktan öte ne varsa seninle ben hazırım elimi tut yeter ki hani susmasın aşkımın bülbülü ben bu gülü soldurmam hani gibisinden. Çünkü bir sevgiliye de söylenebilir, bir yaratıcıya da söylenebilir, Tanrı'ya, Allah'a da söylenebilir. Her türlü yorumlanabilir bir eser aslında.
2: İsmim Muhammed Doğan, 44 yaşındayım, müzik öğretmeniyim. Grupla 5-6 yıldır beraberim. Barış Manço müziklerine hayranlığımda böyle bir şey doğdu.

Aslında Burak abi benim velim. Kızının bahsetmesiyle alakalı olarak işte babamların bir grubu var. Ben de grubu sosyal medyadan inceledim. Çok soundlar bana yakın geldi. Kızına dedim ki eğer babanlar ileride bir gün üflemeli enstrüman arayışı içine girerlerse muhakkak beni bulsunlar. 2 yıl sonra Burak abi beni buldu okulda. Hocam böyle bir proje var. İlgilenir misin? Üflemeliye ihtiyacımız var. İlgilenirim dedim. Böyle bir başlangıç oldu benim için.

Ben Serhat Ufuk Güner, müzik öğretmeniyim. Kocaeli'de yaşıyorum, aslen Sivaslıyım. Full Aksesuar grubunda gitarist olarak hayatımı devam ettiriyorum.

Alper Tıngayanık, 20 yaşındayım. Konservatuvar öğrencisiyim. Ufak yaşlarda müzik öğretmeni olan amcamla beraber müziğe başladım. Müzik yapmak benim için kendi duygularımı, düşüncelerimi, kendi benliğimi yansıtmayı ifade ediyor. Müzik yaptığım zaman daha özgür hissediyorum.

Full Aksesuar grubu bizim tanımımız olarak Barış Manço adanmış bir grup. Yani onun dönem müziğini, onun hem duruşunu, misyonunu insanlara anlatmak için nasıl anlatırız derdiyle ortaya çıkmış bir grup. Tabii ben grupta 2 yıldır varım, yeniyim. Biraz önce Muhammed abi anlattı. Ben de Muhammed abinin vasıtasıyla girdim. Aslında böyle bir zincir var. Onun için ona da teşekkür ediyorum. Ama bu grupta olmaktan ve bu misyon taşımaktan, halka Barış Manço şarkılarını söyleyip onlarla aynı heyecanı yaşamaktan çok çok mutluyum.

eğer dostane bir arkadaşlık kurduysanız ve aile ilişkileri de kurduysanız o arkadaşlarınızla, inanılmaz keyifli bir şey. Hatta profesyonelliğin bile ötesine geçiyor. Yani profesyonel müzisyenlerden çok daha birbirinize bağlı olabiliyorsunuz. Çünkü bizi birbirimize bağlayan şey çoğu zaman maddi şeyler olmuyor burada. O müziğe olan bakış açısı, orada birleştiriciliğini kullanıyoruz yani. Ben öyle düşünüyorum.

Benim için müzik birçok şey aslında. Başlı başına öncelikle bir terapi. Duyguların dışa vurumu. Yalnız kaldığı zaman insanın müzikle konuşuyor olması. Melodilerle konuşuyor olması. Enstrümanla konuşuyor olması. Ben birazcık böyle bakıyorum. Ne zaman kendi başıma kalsam birazcık böyle atalet çökse hemen tabii ki bir enstrüman çalarım, şarkı mırıldanırım. Ve bu bana çok iyi gelir. Hem bu açıdan böyle hem de insanlarla buluşmak için, insanlarla ortak dil konuşmak için mükemmel bir araç müzik.

Aslında müzik ya da ritim benim ilgi alanım. Doğduğumuz andan itibaren hepimizin içinde var olan bir şey. Kalp atışımızla başlıyor, nabızla başlıyor ve devam ediyor. Hayat da bir ritimden ibaret. Ben bunu enstrümana taşıdım. Büyük keyifle devam ediyorum.

emekli oldum. Başka işlerle de uğraşıyor olsam da müzik benim hayatımda hala büyük bir yer kaplıyor. Müzik benim için ne diye sorarsanız benim için iletişim. Yani ben konuşurken de kullandığım dili müzikte de kullanıyorum. Müzikte kullandığımı konuşurken de kullanıyorum. Benim için müzik insanlarla iletişim kurduğum bir alet edevat gibi.

İnsanların tepkisi çok güzel oluyor. Yani bu zamana kadar hiç olumsuz tepki almadım desem yeridir. Çok azdır 11-12 senede. Benzetiliyorum, evet. İnsanların tepkisi ama çok güzel. Konserlerde sarılmaları, işte gelip fotoğraf çekinmeleri aslında Barış abi olan özlemlerinden dolayı.

Amerikalı yıldızı. Piyano. Peki nedir onu bu kadar özel kılan? Eşsiz sesi mi? Heybetli görüntüsü mü? Yoksa hiçbir fark gözetmeden dünyanın her yerinde müziğin pek çok türünü coşkuyla kucaklaması mı? Şüphesiz hepsi piyanoyu çalgıların kralı yapan önemli özellikleri. Ancak onu eşsiz kılan bir özelliği de 7000'i geçen parçadan oluşması ve tüm bu parçaların elle birleştirilmesidir. Piyanonun klavyesinde çoğunlukla 88 tuş bulunur. Piyanonun tuşlarına basıldığında içinde bulunan uçları keçe kaplı tahta çekiçler tellere vurarak ses çıkartır. Gergin çelik tellerin yarattığı basınç öyle büyüktür ki bir kuyruklu piyanonun kasası 20 tonluk bir kamyonun ağırlığına denk bir gücü taşımak durumundadır. 7 oktav ses aralığına sahip olan piyanonun notası alt alta çizili iki dizek üzerine yazılır. Üst dizekte sağ elle çalmak üzere ince notalar sol anahtarı üzerinde, alt dizekte ise sol elle çalmak üzere kalın notalar fa anahtarı üzerinde yazılır. Ses tablası piyanonun en önemli temel bölümlerindendir. Kasanın içinde duvar piyanolarında tellerin arka bölümüne, kuyruklu piyanolarda tellerin altına montajlıdır. Piyanonun en önemli parçalarından biri de pedallardır. Pedallar sayesinde çalınan parçalar zenginleştirilir ve esere farklı tınılar katılır. Bu nedenle pedallar birçok piyanist tarafından piyanonun ruhu olarak tanımlanır. Bilinen en eski atası, önce Uzak Doğu'da karşımıza çıkan, daha sonra Antik Yunan'da Platon'un ses hesaplamaları için kullandığı görülen monokorttur. 15. yüzyıla damgasını vuran klavikord ve 16. yüzyılda geliştirilen klavsen, piyanonun öncülleridir. 18. yüzyıla gelindiğinde Avrupalı lütiyeler klavikordun mekanizmasını temel alarak tarihin ilk piyanolarını geliştirmek üzere çalışmaya başladı. İlk piyano 1704'te İtalya'da Bartolomeo Cristofori tarafından yapıldı. 1709'da Almanya'da yayınlanan bir makaleyle Avrupa çapında tanındı. Ancak ilk piyano eserinin bestelenmesi için 62 yıl beklemek gerekti. İtalyan besteci Muzio Clementi 1773'te henüz 18 yaşındayken piyano için 3 sonat yazdı ve böylece piyano çalma tekniğinin de temelleri atılmış oldu. Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, Liszt gibi bestecilerin ölümsüz eserleri, Rahmaninov, Horowitz, Rubinstein gibi usta virtüözlerin olağanüstü teknikleri sayesinde piyano tüm dünyaca sevilen bir numaralı çalgı oldu. 19. yüzyılda piyano dünya müziğinde krallığını sürdürürken Osmanlı İmparatorluğu'nun 33. hükümdarı Sultan 5. Murat, piyanoyu sadece dinlemekte kalmayıp usta bir piyanist ve besteci olarak da adını tarihe yazdırdı. Osmanlı'da ilk piyano 20. yüzyılın başında Taşköprülü Mehmet Efendi tarafından yapıldı. Mehmet Efendi kendi atölyesinde kendi malzemeleriyle Anadolu'nun ilk piyanosunu yapmıştı. 20. yüzyıl aynı zamanda Türklerin piyano sevgisinin arttığı, İdilbiret, Güher Süher Pekinel kardeşler, Gülsin Onay, Fazıl Say, Hüseyin Sermet gibi usta müzisyenlerin dünyada piyano sanatına damga vurduğu bir yüzyıl oldu. Ve bugün, biz hangi cümleleri kurarsak kuralım onu anlatmaya sözcükler yetmeyecek. Ama piyano sevmeyeceğimizi sandığımız eserlere bile bizi hayran bırakan sesiyle hayatlarımıza anlam katmaya devam edecek.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar.

Birbirinden güzel Balkan ezgileriyle karşınızda olduğumuz Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda bu hafta Mostar'daydık. Mostar'dan hepinize selamlar, sevgiler. Kalın sağlıcakla. Tabii.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olursam daldan varda, kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Dillala dillala, paralar verdim tellala. Tellam gözüm kör olsun, beni verdin dillere.
0: Nurcan Selçuk. Ve Yaşar Buğdaycı'yı ağırlıyor.
3: Bazen yüce nereden estim yel gibi, dolandım duruldum coşkun sel gibi.
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında. Sana

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olursam daldan varda, kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.

0: bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

Kavanozun önünde dere akar denize, yaşlansaydık sevduğum sen onunla dizize. Kara yemiş dalının açtı beyaz çiçeği,

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Hatipoğlu. Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni
1: benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden. Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz Ah. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

0: Yonca Lodi, düet çalışmalarında nelere dikkat ettiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Stüdyoda en çok vakit ayırdığımız şey nasıl paylaşalım? Nasıl paylaşırsak daha doğru olur?
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimler nerede sahne aldı?

0: Tuğçe Kandemir, İstanbul'da vereceği konser öncesi kulisinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
1: Çok beğendim o şarkıyı. Sadece nakaratını biliyordum ama hepsini okuyunca şarkının çok derin olduğunu anladım. En çok o önde bende.
0: Usta sanatçı Selami Şahin, gençlere hangi tavsiyelerde bulundu?
2: 10 tane yapacağına bir tane yapsın. 100 taneye bedel olsun yani, o çok önemli.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: Yonca Lodi ile sohbetimize düet projelerinden bahsederek başlıyoruz. Sevilen şarkıcı bir düet çalışması yaparken en çok nelere dikkat ediyor?
1: Tabii ki şarkı çok önemli, malzeme çok önemli. Malzemeyi nasıl işleyeceğine sonra karar veriyorsun. Malzemenin doğru malzeme olduğundan emin olmak zorundasın. Biz Murat'la İncir Ağacı'na ilk karar verdiğimizde stüdyoda en çok vakit ayırdığımız şey nasıl paylaşalım? Nasıl paylaşırsak daha doğru olur? Neresini sen söylemek istiyorsun? Neresini ben söylemek istiyorum? Hani bunları yapabileceğim insanlarla bu işi yapmaktan tabii ki hoşlanıyorum. Yoksa bir takım egoların işin içine girdiği ve çatışmaların olduğu hiçbir şeyin içinde şok olmak istemem.

0: Yonca Lodi ile gerçekleştirdiğimiz sohbette söz Murat Güneş'le ortak çalışmaları olan İncir Ağacı şarkısına geliyor.
1: Eski bir şarkı İncir Ağacı, yani Murat'ın eskiden yapıp sandığında biriktirdiği şarkılardan biri. Benim de dinleyip zamanında çok sevdiğim bir şarkı. O yüzden bugüne nasipmiş, birlikte yapmak nasipmiş. Çok da güzel oldu, çok keyifli. Ben çok şarkıyı çok seviyorum.
0: Başarılı isim, İncir Ağacı şarkısı için hazırlanan yapay zeka destekli klibin kusursuz olması adına özel bir modelleme çalışması yaptıklarını anlatıyor.
1: Bir sürü yapay zeka klipleri var ama çok kötü örnekleri de var. Biz klibimizin iyi bir yapay zeka ürünü olması için modelleme yaptık. Yani önce fotoğraf çekimleri yapıldı. Sağdan, soldan, işte profilden, arkadan, önden her türlü fotoğraf çekimlerimiz, yürüyüş videolarımız. Onur'da öyle malzemeler vardı. Bizden modelleyerek yola çıktı. Niye yapay zeka? Çünkü eski İstanbul'u anlatmak istedik, göstermek istedik biraz. Murat da ben de çok İstanbul'a aşığız ikimiz de. O İstanbul'un o bizim bilmediğimiz, yetişemediğimiz zamanlarını insanlara gösterip bir Türk filmi tadında esprili bir şey yapmak istedik. Bu yüzden de yapay zekadan faydalandık. Çok zor oldu, yani çok uzun sürdü. Yani Onur çok uğraştı. Bizim gibi olsun, yani biz olalım gerçekten. Hani bize benzer bir şeyler olmasın, birileri olmasındı çabamız. İstanbul görüntüleri bazı fotoğraflardan birebir modellendi. O yüzden de çok keyifli bir şey çıktı tabii sonucunda.

0: Günümüzde yayınlanan şarkıların çabuk unutulduğu ve hızlı bir tüketim dönemi yaşandığı sıkça dile getirilir. Peki Yonca Lodi popüler kültürün bu hızı hakkında neler düşünüyor?
1: Ben aslında dijital platformdan ilk şarkı yayınlayanlardan biriyim. Bu değişimi ben az çok fark ettim ve fiziksel olarak değil, sadece dijitalden yayınladığım şarkılarla tamam buna da anladım bunu ve buradan devam edeceğim demiş biriyim. Tabii ki hız çağı aslında sadece müzikte değil bu. Sanatın her dalında global bir şey. Hepimiz için, hepimizin yaşamın, günlük yaşamında da mecburen hızlandığımız konular söz konusu. Yapay zeka keza, yapay zekadan faydalandığımız ve hayatımızın birçok alanında kolaylaşan konular var. Burası tamam. İşte yemeğimiz hızlı, işte seyrettiğimiz hızlı, dinlediğimiz hızlı, her şeyimiz hızlı. Bu hızda bir yorgunluk da getiriyor aslında insanlara. Bu hızda bir tükenmişlik getiriyor. O yüzden insanlar belki biraz daha mutsuz, daha çabuk mutsuz. Bunun farkına varacağımız bir dönem gelecek bence.
0: Başarılı şarkıcı, geçtiğimiz dönemde şarkılarını dijital platformlarda akustik formda seslendirerek yayınlıyordu. Biz de sevilen isme böyle bir projeyi hayata geçirmeye nasıl karar verdiğini soruyoruz.
1: Pandemide normal rutinimizin dışına çıktığımız için şarkı söylemek isteği ve bir proje yapmak isteğiydi. Çok da iyi oldu. O dönem bana da çok iyi geldi. Dinleyicilerime de çok iyi geldi. Öyle bir farklı bir şey. Çünkü olabildiğince steril bir ortamda çalıp söyleyip şarkılarımızı kaydettik. Yine tabii ki yapmak istiyorum yani öyle akustik işler.

0: Sohbetimizi noktalamadan önce Yonca Lodi'ye son olarak gelecek dönem projelerini soruyoruz. Sevilen şarkıcı yakın zamanda yeni bir konser serisine başlayacağının müjdesini veriyor.
1: Konser serisine başlıyorum. Yine böyle yarı akustik, mum ışığında aşk şarkıları diye bir projeye başlıyorum şimdi. 5 Temmuz'da ilk konseri var. Olabildiğince canlı şarkı söyleyebileceğim, canlı sesimle ulaşabileceğim platformlarda olacağım tabii.
0: Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'da konser veren Bengü'nün sahnesi oluyor. Sevilen isim en beğenilen şarkılarını Manisalı hayranları için seslendiriyor. Çıkadın.

Ferhat Göçer de Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisalı dinleyicileriyle bir araya geliyor. Başarılı sanatçı Manisalılar için "Yıllarım Gitti" şarkısını seslendiriyor. Gençli.

Haber turumuza Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Kubat'la devam ediyoruz. Başarılı şarkıcı Manisalı hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatıyor.

0: Objektiflerimizi kültür yolu etkinliklerinin ardından İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen Kürdüri Hicazkar Meydan faslına çeviriyoruz. Faslın sanat yönetmeni doktor öğretim üyesi Eren Köksal nasıl bir fasıl hazırladıklarını anlatıyor.
1: Bu akşamki fasıl icramızda 7 tane sazende ve 10 tane hanende ile sahnede olacağız. Onlara eşlik eden 2 tane de öğretmenimiz olacak. Serhanende olarak, fasıl şefi olarak okulumuz keman öğretmeni Göksel Sönmez yer alacak. İcra heyetinin başında da kanun öğretmenimiz Nihal Çömlekioğlu yer alacak. Onun haricinde violonsel, keman, ut, kanun, klarnet ve darbuka ile ritimle birlikte 7 tane saz icra edecek öğrencilerimiz. Yine arkada da korist olarak, hanende olarak tabir ettiğimiz 10 tane öğrencimiz faslı cumhuren toplu olarak icra edecekler.
0: Sohbetimizi noktalıyoruz ve İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan hanendelerle sazendeler Kürdili Hicazkar Meydan faslını sergilemek üzere sahneye çıkıyor.

0: Kıbrıs'ta konser vermeye hazırlanan Selami Şahin'in yanındayız şimdi de. Usta sanatçı basın mensuplarıyla sohbetinde her tarzda besteler yapmayı sevdiğini söylüyor.
1: Ben her tür beste yapmayı seviyorum. Evet. Bir bakıyorsun Karadeniz türküsü yaptım. Sen Karadenizlisin, Gürcüymüşsün, Lazmısın, gelinmişsin, kızmışsın. Bakışlarından belli sen kara... Bir bakıyorsun lelele canım lelele türkü, Urfa türküsü gibi her tür beste var.
0: Basının sorularını yanıtlamaya devam eden Selami Şahin, genç isimlere kalıcı olacak şarkılar bestelemelerini tavsiye ediyor.
1: Yani ben buradan gençlerimize, onlar bizim geleceğimizdir, daima yazılmamışı yazmak, yapmamışı yapmak, kalıcı eser sözcüğü kalıcı demektir. Öyle şarkı yapsınlar. 10 tane yapacağına bir tane yapsın. 100 taneye bedel olsun yani, o çok önemli.
0: Konser saati geliyor ve Selami Şahin yavru vatandaki dinleyicileri için sahnedeki yerini alıyor.

0: Kıbrıs'ta vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan bir diğer isim Emre Altuğ ile birlikteyiz şimdi de. Sevilen isim 9 şehirde açık hava konseri vereceğini söylüyor.
1: 9 şehir dolaşacağız açık havalara inşallah. Güzel gidiyor inşallah, hazırlıklarımız da çok güzel gidiyor. İnşallah bir araya geldiğimizde de o hazırlıkları tam hazırlandığımız gibi karşımızda izleyenlere sunma imkanı buluruz.
0: Basınla sohbetini noktalayan Emre Altuğ, Kıbrıslı hayranları için gece yarısına kadar sahnede kalıyor.

Kıbrıs'ta konser veren Serkan Kaya'nın sahnesine gidiyoruz bu kez. Başarılı isim Yavru Vatan'da 3,5 saate yakın süre sahnede kalıyor.

0: Gerçekleştirdiği konser sonrası objektiflerin karşısına geçen Serkan Kaya, yapay zeka destekli şarkıların hoşuna gittiğini dile getiriyor.
1: Ya şu ara sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla herkesin bir fikri var işte. Herkes bir şeyler söylüyor. Tabii ki teknolojinin nimetleri var, faydaları, artıları, eksileri var. Ben şu ara yapay zekada yapılmış şarkıları dinliyorum desem çok hoşuma gidiyor. O kadar güzel ayarlıyorlar, o kadar nasıl düzenliyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama inanılmaz Türkiye'deki özel sesleri birleştiriyorlar. Çok güzel bir ses çıkartıyorlar ortaya. Enteresan bu şekilde şu güne kadar ki yani arşivlerde yer alan şarkıların müziklerinden faydalanıyorlar. Onu oradan alıyorlar. Yani aslında çok aylarken doğru bir şey değil. Onu söyleyeyim.

Habertoru kameralarımızı Selami Şahin, Emre Altuğ ve Serkan Kaya gibi Kıbrıs'ta sahne alan Yıldız Tilbe'ye çeviriyoruz. Başarılı isim, Kıbrıs'ta hayranlarına özel olarak hazırladığı repertuardaki şarkıları seslendirmek için sahneye çıkıyor.

Turumuzun son durağındaki isim Kıbrıs'ta konser veren Koray Avcı oluyor. Sevilen isim İçimde Ölen Biri şarkısını Kıbrıslı hayranları için seslendiriyor.

0: Tuğçe Kandemir'le sohbetimize genç şarkıcının geçtiğimiz dönemde yayınladığı ve akustik konser adını verdiği projesinden bahsederek başlıyoruz.
1: Ben çok planlı biri değilim. Yani birden kalktık, yaptık. Çok şükür çok güzel oldu. Dönüşleri çok güzel. İyi de ilerliyor bence. Şarkıları ben seçmedim. İnsanlar benden dinlemek istedikleri şarkıları söylediler. Ben de İçlerinden bildiklerimi bilmediklerimi seçtim. Onlar çıktı yani. Ben de çok böyle dinlediğim şarkılar değildi. Sadece bildiklerime göre ilerledim ama etrafımdaki orkestradaki şefimiz, ondan sonra işte menajerim, asistanım, herkes bir şarkı seçti. Kocam bir şarkı seçti, ona göre yaptık yani.
0: Sevilen isim, Akustik Konser isimli projesinde yer alan çalışmalar arasında Kara Gözlüm şarkısının kendisinde ayrı bir yeri olduğunu da sözlerine ekliyor.
1: Dur dinle. Onu çok seviyorum. Kerim Tekin çok yaşımdan dolayı bildiğim biri değildi. Mekan cennet olsun. Çok beğendim o şarkıyı. Sadece nakaratını biliyordum ama hepsini okuyunca şarkının çok derin olduğunu anladım. En çok o önde bende. Unutulmuş bir şarkı diye düşünmüştüm başta ama kimse unutmamış. Çok da mutlu oldum. İyi ki böyle ilgi gördüm.

0: Tuğçe Kandemir'le gerçekleştirdiğimiz sohbete başarılı ismin müzik yolculuğundan bahsederek devam ediyoruz. Sevilen isim, Bari parçasının anne olduktan sonra müzikseverlerle buluşturduğu ilk şarkı olduğunu anlatıyor.
1: Yazdığım şarkılardan hangisini okuyalım, hangisine yükseliyoruz? Önümüzde bir liste. Baktık, ha bu güzel, Bari'yi yapalım. Sonra yönetmen arkadaşım Celal Cenik dedi, ben çekerim. Tamam dedik. Ondan sonra şarkımızı o şekilde yaptık. Birazcık ben anne olduktan sonra çıkardığım ilk şarkı o. Duygusal benim için. Çünkü adaptasyon dönemimin bir parçası. O yüzden yeri bende çok ayrı. Klibini de çok seviyorum. Saçım başım pek değişik orada. Seviyorum Bari'yi, bayağı seviyorum.

0: Her şarkıcının kariyerinde değişim ve dönüşüm geçirdiği özel dönemler bulunur. Peki Tuğçe Kandemir bu kırılma noktasını hangi şarkısıyla yaşamış?
1: Çok ilginçtir ki mesela Yelkovan bende birazcık daha arabesk damarını böyle gıdıklayan bir şarkıydı. Onu devamında acaba yapabilir miyim tekrar dediğim oldu. Sakın Ola çok ilginç bir şarkı benim için. Çünkü Yelkovan'ın kardeşi gibi Sakın Ola benim kariyerimde güzel bir şarkı. Yani beni çok etkileyen bir şarkı. Çünkü ben bayağı hani arabesk modda gidebiliyorumun şarkısıydı o yani.

0: onun şarkılarında kendi hikayelerini bulduğunu dile getiriyor.
1: Bazen bu ara şey duyuyorum, işte çocuğumu sizin sesinizle uyuttum vesaire. Hani ninni niteliğinde midir? Bir tartışırız bunu ama sakinleştirici bir ses olduğunu biliyorum kendi sesimin. Bir de evet, kendi hikayelerini buluyorlardır. Çünkü ben yaşamadığım şeyi hiç yazmadım. İnsanların olaylarından etkilenirim ama önce kendim deneyimlemem lazım o şeyleri. Birebir yaşıyordur insanlar, kendi hikayelerini buluyorlardır eminim.
0: Sohbetimizde genç müzisyene son olarak sahne deneyimlerini soruyoruz. Tuğçe Kandemir, geçmişteki performanslarına kıyasla artık sahneye çok daha sağlam bastığını ifade ediyor.
1: İlk başta elimi kolumu bile böyle nereye koyacağımı bilemiyorum. Mikrofon şöyle mi tutsa, acaba şöyle nasıl yapsam falan. Artık onun provasını yapmıyorum. Bir de artık nerede ne söyleyeceğimi çok iyi bildiğim için, şarkı bazında ne söyleyeceğimi bildiğim için. İlk başlarda birazcık daha insanlara göre gidiyorduk. Ne istiyorlar, neyi acaba daha çok söylerler falan diye. Ama şu anda ya Allah'a çok şükür herkes benimle birlikte söylediği için öyle problemlerim yok. Çok şükür hepsini söylüyorum. Hepsinin düzenine oturup daha ayakları yere basıyor. Benim için daha düzgün bir ifade olur.
0: Konser saati geliyor ve Tuğçe Kandemir İstanbullu hayranları için sahnedeki yerini alıyor.

Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için derledik. Yeni çıkanlar listemizde Kuralsız şarkısını yayınlayan İlyas Yalçıntaş'la başlıyoruz. Sevilen isim yeni teklisini özgün ve modern altyapılardan faydalanarak hazırladı.

Soner Arıca yeni çalışması Gidelim Dostlar parçasını dinleyicilerinin beğenisine sundu. Başarılı ismin yeni çalışmasının sözü ve müziği Ekin Toprak Akpınar imzası taşıyor.

Listemizin son durağında Sakiler grubu yer alıyor. Sevilen grup, Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor Volüm 2 albümünde yer alan Sımsıkı Sıkı Sıkı şarkısının video klibini dinleyicileriyle paylaştı.

0: türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olursam daldan varda, kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Dillala dillala, paralar verdim tellala. Tellal gözüm kör olsun, beni verdin dillere.
0: Nurcan Selçuk. Ve Yaşar Buğdaycı'yı ağırlıyor.
3: Bazen yüce nereden estim yer gibi, dolandım duruldum coşkun sel gibi.
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Merhaba, ben Miran Ersan. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda 6. sınıf öğrencisiyim. 11 yaşındayım. Enstrümanım olan meyi çalmaktan ve piyanoda etnik çizgi film besteleri yapmaktan çok hoşlanıyorum. Ayrıca spor yapmayı da çok severim. Bir dönem lisanslı olarak kickbox ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum ve 5 yıldır piyano çalıyorum.

0: ilkokulunda bir arkadaşımın evine gitmiştim ve o evde bir org görmüştüm. Çok ilgimi çekmişti. Hatta bütün gün oyun oynamak yerine günümü orgun başında geçirmiştim. Bunun sonucunda ailem bana bir piyano aldı ve piyano derslerime başlamış oldum. 9 yaşında Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvurdum. Sınavına girdim ve kazandım.
1: Bugün seninle Kırmızı Gül Demet Demet eserimizi çalışacağız. Onu bir eserlerin içerisinden hazırla bakalım. Rahatsın değil mi bu pozisyonda?
0: Evet hocam.
1: Hazırsan başlıyoruz.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavlarına girdim ve kazandım. Babam da bana önceden May'in sesini dinletmişti. O an gerçekten çok büyülenmiştim. Ben de May'i seçtim. Müzik hayatım için eğitimim Cem Hoca'nın eğitmenliğiyle başladı. Cem Hocam'la parçalara çalıştıkça daha çok sevmeye başladım çalgımı. Farklı farklı türküler, şarkılar, halaylar çalıştık hep Cem Hocam'la birlikte ve çok güzel öğrendim. Cem Hocam'a da teşekkür ediyorum.

diğer müzik aletlerine göre, piyanoya göre, gitara, kemana göre daha az çalan var. Bu yüzden daha çok kişinin çalmasını istiyorum. Çalgımı tanımadığım başka kişileri de tanıtmak istiyorum. Onlar da başlasınlar. Eminim ki çok sevecekler.

Ailem müzik konusunda sağ olsunlar bana çok destek oluyorlar. Babamın bir bağlaması var. Bana bağlamayla eşlik ediyor. Babamla şarkılar çalıp söylüyoruz, türküler söylüyoruz. Bazen hep birlikte çalıyoruz eşlikli olarak. Bazen ben çalıyorum, o söylüyor. O çalıyor, ben söylüyorum. Annem de bana çok yardımcı oluyor. Beni kurslara yazdırıyor, kurslara götürüyor.

0: Emeğim benim hayatımdaki yeri çok önemli. Sıkıldığımda, mutlu olduğumda, üzüldüğümde her zaman müzik yapıyorum, özellikle emeğimle. Şu ana kadar büyük bir sahneye çıkmadım. Bu bir çocuk korosunda koro üyesi olarak görev almaktayım. Zaten en baştan öğrenmeye başladığımda çok sevmiştim çalgımı. Herkes çok beğenmişti, alkışlar almıştım. Alkış almak çok iyi bir duygu gerçekten. Kedileri de, köpekleri de, bütün hayvanları çok seviyorum. Çok tatlılar kendileri. Gördüğünüz gibi onlar da beni çok seviyorlar. Kedilerle de, köpeklerle de, bütün hayvanlarla ayrı bir bağım var.
1: Sen ne ara geldin? Sen. Ne ara geldin sen?
0: Meyimi farklı müzik tarzlarıyla bütünleştirmeyi seviyorum. Caz olsun, pop olsun. Her türlü enstrüman da eşlik edebiliyor çalgıma. Böyle güzel bir çalgı bence.

yurt dışında gerek yurt içinde büyük bir orkestranın önünde çalarken hayal ediyorum. Aslında meyim doğadan geliyor. Gövdesi erik veya kayısı ağaçlarının dallarından yapılıyor. Kamışı da su kamışı ağacından yapılıyor. Çalgımla doğanın sesini yansıtıyorum aslında. Meyim de ağaçların akrabası.

0: Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız. Sevgili Ece'nin güzel yorumu ve çok kıymetli müzisyen dostlarımın o muhteşem yorumlarıyla. Bugün Şevket gelmiş stüdyomuza. Tekrardan hoş geldin Şevket. Seni yerinde göremediğimiz zaman çok üzülüyoruz Şevket. Onu söyleyelim öncelikle. Mehmet hep yerinde bak. Görüyorsun. Aynen öyle. Tabii sol tarafımıza da şöyle bakacak olursak. Biliyor musunuz? Az önce çekimden önce kendisi için bana yapılmadığı kadar ışık ayarlaması yapıldı. Üç ışık Mehmet dedi ki. Abi dedi sende bir tane ışık var dedi ama Alp'te üç tane ışık var dedi. Alp parlıyor her zamanki gibi. Alp hoş geldin yine aramıza. Sözü çok uzatmayacağız sevgili izleyenlerimiz. Biliyoruz ki sizler TRT müzik ekranlarında bizlerin yaptığı müziklere daha çok kulak vermek istiyorsunuz. Ama biz zaman zaman kendi duygularımızı da sizlerle paylaşmaktan geri durmuyoruz. Ve elimizden geldiğince de kendimiz de o hissettiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bir tane enstrümantalle devam edelim sevgili Ece.
1: Tabii
0: Bu
1: ki.
0: arada seni birazcık dinlendirmiş olalım. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. Buyurun.

0: Elinize sağlık
1: Bravo,
0: arkadaşlar. Bravo.
1: muhteşemsiniz.
0: Bunu hatırlıyor musun? Bir programımızda abin seslendirmişti.
1: Evet, çok sevdiğim bir şarkı ama senin nefesinden de dinlemek bambaşka bir
0: Sağ
1: duyguydu.
0: olasın. Sevgili Mustafa Ceceli'ye de buradan selam sevgilerimizi gönderelim. Biliyorsun, Embe Orkestrası ile yaptıkları o albümde bu şarkıyla ilk defa sesini duymuştuk ve müzik dünyasına sesiyle merhaba dedi. Gayet de güzel oldu. Çünkü çok muhteşem bir sesi var. Ben kendisini çok eski tanıyorum ama sesinin bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Ta ki bunu tamam şarkısını dinleyene kadar. Evet, devam edelim. Şimdi sırada
1: Edelim.
0: ne var Ececiğim?
1: Kara Sevda diyeceğiz. Şarkımızın adı Kara Sevda
0: Tamam.
1: ama Çıkmaz Sokak'ta diye biliniyor.
0: O
1: Sema
0: isimle de var, bu
1: Yankın'ın,
0: isimle de biliyoruz.
1: evet,
0: Evet, tamam.
1: Sema Yankın'ın sesinden biliyorduk ilk bu
0: Tamam. Bir
1: şarkıyı.
0: de şimdi senin sesinden dinleyelim.
1: Haydi
0: Hadi
1: dinleyelim.
0: buyurun.

0: Ne çaldınız, ne söylediniz ya? Ateş çıktı vallahi gerçekten. Elinize sağlık. Yani
1: Kaldım, bir şey
0: vallahi
1: söyleyemedim.
0: hakikaten gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ediyorum hepinizin.
0: Herkes bu parçada bir yükseldi. Tabii parçanın duygusu da güzel. Bazı şarkılar öyle oluyor ki duygusu güzel olunca ister istemez kendi içinizde bir performans başlıyor. Ve herkes kendi performansını ortaya koyuyor.
1: Evet.
0: Sen de öyle yaptın az önce.
1: Evet. Aşkla diyor ya, aşkla yapın diyor.
0: Tabii.
1: Yıldız Tilbe, onu uyduk yani.
0: Evet. Şimdi bir enstrümantal çalalım. Aşk laftan anlamaz ki.
1: Değil.
0: Evet. Buyurun arkadaşlar.

0: Bravo. Elinize sağlık arkadaşlar.
1: Bravo.
0: Çok güzel. Yani Yıldız Tilbe'nin besteleri o kadar güzel ki.
1: Evet ya.
0: Sözlü ayrı bir güzel, enstrümantal ayrı bir güzel. Mesela bu şarkıyı ben hep dinlerken, sen de söylemiştin bunu. Sözlerini dinlerken aklımdan hep şey geçerdi. Ya sanki klarnete yazmış gibi bunu. Yani klarnetin yorumuna o kadar müsait ki.
1: Melodisi muhteşem.
0: Yani zaten çalarken de hissetmişsindir. Klarnet yorumu Yıldız Tilbe kendi şeyini, imzasını buna atmış gerçekten.
1: Muhteşemdi,
0: harikasınız. Yüreğine sağlık Yıldız Tilbe. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel besteler müziğimize katıldıkça aslında zenginleşiyoruz Ece.
1: Evet.
0: Yani kaliteli ve güzel bestelere her zaman ihtiyaç olacak. Biliyorsun gündemimizde, yani güncel olarak baktığımızda bu kaliteli ve güzel eserlerin sayısı oldukça kıymetli, az sayıda var ve günlük üretilen, tüketim amaçlı üretilen o kadar çok müzik var ki.
1: Evet.
0: Bir müziği eğer bir ay dinleyip ikinci ayda insan unutuyorsa bu kalıcı bir müzik olmuyor aslında.
1: Doğru.
0: Ama mesela bu şarkıyı, işte Aşk Laftan Anlamaz şarkısını geçen sene çaldık, bu sene çaldık, gelecek sene çalacağız. Dinlemeye devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Güzel yapılan şeyler, kalpten çıkan şeyler her zaman muhteşem oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Katılıyorsun sen de buna.
1: Katılıyorum ve her zaman da aynı duyguları hissettirecek bence bize.
0: Evet. Şimdi senin güzel yorumunla hangi şarkıyı dinleyelim?
1: Şimdi Türkü.
0: Türkü.
1: Bölümümüze
0: geldik. Türkü bölümümüze geldik. Evet.
1: Mevlam birçok dert vermiş diyeceğiz.
0: Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Hadi buyurun bakalım.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Bence hiç durmayalım.
1: Durmayalım.
0: Madem türkülerimizle devam ediyoruz. Gel bir şöyle bir çökertme diyelim.
1: Diyelim.
0: He?
1: Harika olur.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Bravo arkadaşlar. Elinize gönlünüze sağlık. Ne güzel Ege'ye de gittik. Şöyle güzelce bir Ege'nin o müzik dokusundan bugün seyircilerimize güzel bir duygu göndermeye çalıştık. Aslında Ege türkülerinde de bambaşka bir şey var sevgili Ece. Yani yurdun dört bir yanında tabii ki her yörenin kendine özgü, kendine kendi dokusunu, kendi toprağındaki o güzel duyguyu anlatan o türküleri biz elimizden geldiğince söylemeye çalışıyoruz ama Ege'de de çok ayrı bir durum var. Mesela Çökertme'de şimdi ister istemez insan olabildiğince duygulanıyor, iyi bir hava oluşuyor bir anda. Bilmiyorum neden böyle oluyor sence?
1: Tabii ki Ege çok değerli bir yöremiz. Özellikle yaz aylarını bize hatırlatan ama tabii ki bu kahramanlık türküleri bambaşka yüreğimizde. Benim çok çok sevdiğim bir türkü bu. Çok da severek seslendirdim. Klarnete de çok yakışan bir eser bu.
0: Kesinlikle zaten bak şunu söyleyeyim. Mesela Ege'de ben Ege Üniversitesi'nde başladım biliyorsun konservatuara 95 yılında. O yıllarda çok sayıda halk oyunlarına eşlik etmişliğim var ve halk oyunlarında öğrendiğim o zeybekler, o türküler o kadar büyük bir zenginlik kattı ki benim hayatıma. Hala mesela zaman zaman hatırladığım ve çaldığım zeybekler var. Onları hiçbir zaman için o okulda okumasaydım, orada bulunmasaydım öyle hissedemezdim diye düşünüyorum. İyi ki orada da öğrenciliğim
1: Ne
0: geçmiş
1: güzel, çok
0: diyorum.
1: güzel, çok
0: Buradan selam
1: şanslısın.
0: olsun bütün Ege'den bizi izleyen, bütün izleyicilerimize ayrıca, bütün dostlara, bütün TRT Müzik izleyenlerine sevgilerimizi gönderelim. Şimdi ben bir tane enstrümantal çalayım. Seni
1: Tabii
0: biraz
1: ki.
0: dinlendirelim. Şiire gazele diyeceğiz
1: Diyelim
0: arkadaşlarımla.
1: harika.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Bravo abicim. Eline sağlık.
1: Bravo.
0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Bunu uzun zamandır aslında hep böyle niyetlenmiştim programımızda seslendirmek için ama bir türlü kısmet olmadı. Hep repertuara koydum ve çıkarttım. Emin olamadım. Ama bugün dedim ki artık zamanı geldi, çalmalıyız.
1: İyi ki de gelmiş.
0: İyi ki de çaldık vallahi. Elinize
1: çok
0: sağlık
1: güzeldi.
0: Arkadaşlar.
1: Harikasın.
0: Çok az vaktimiz kaldı. O yüzden sohbeti tamamen noktalıyorum.
1: Tamam.
0: Ve şimdi çok güzel iki tane daha sırada bekleyen şarkımız var. İstersen sıradakini sen anons et.
1: Tamam.
0: Şimdi söyleyeceğimizi.
1: Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Harika. Hep
1: ediyorum. Senin de.
0: daha çok tarzının dışında da birçok şarkıyı, türküyü söylüyorsun ya. Bu cesaretinden dolayı seni tebrik ediyorum. Ve elinden geleni de yapmaya çalışıyorsun. O yüzden de teşekkür
1: Çok
0: ediyorum
1: teşekkür
0: sana.
1: ederim. Sizlere layık
0: Harikasın.
1: olmaya çalışıyoruz.
0: Evet, bu haftayı böyle geçirdik. Gayet güzel oldu. Biz çok mutlu olduk bu güzel müzikleri çalarak. Umuyoruz ki sevgili izleyenlerimiz, sizler de en az bizler kadar keyif almışsınızdır. Bu haftalık bizden bu kadar ve son şarkımız var tabii ki sırada. Zalimin zulmü diyeceğiz. Bu haftalık programımızı noktalayalım. Arkadaşlar, hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Mardin'in tarihi çok kültürlü, çok dilli ve çok dinli yapısı, Araplar, Süryaniler, Kürtler, Ermeniler, Çeçenler, Yahudiler ve Türkler dahil, dünya tarihinde önemli bir yere sahip olmasına katkıda bulunmuştur. Bugün bile bölge dışında pek bilinmeyen bu müzik çeşitliliğine izlerine rastlamak mümkündür. Bugün Eskişehir'in kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.

0: Yazın merhabalar. Türkiye Dinleyen programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendilerinizi tanıtır mısınız acaba?
1: Tabii ki efendim. İsmim Semir Ortaç. Mardinli bir ailenin çocuğuyum. Ailece müzisyen bir aileyiz. Ve Mardin müziğini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Bu kültürümüzü kaybolmasına izin vermiyoruz. Bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Güzel. Yanınızdaki kardeşinizdir.
2: Evet. Ben Ortaç ben. Abim Semir Ortaç dedim. Elimizden geldiğince işte Mardin müziğini yaşatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz.
0: Güzel. Ve sizin yanınızda iki genç
2: Tabii
0: de var.
2: Genç kardeşimiz onlar da yeni nesil.
3: Emir Gürel ben. 4-5 yıldır keman öğrencisiyim.
4: Ben de Selim Gürel. Yaklaşık 2 yıldır ritim sazlarını çalmaya çalışıyorum. Güzelimin de dediği gibi ustalardan gördüğümüz kala elimizden geldiğince çalmaya çalışıyoruz.
0: Hepimiz gibi. Esther seslendirmek ister
1: tabii,
0: misiniz? Dinlemeyi çok isterim çünkü.
1: Hay. İlk tamam. Şarkımız yine söz müziği kardeşimiz Haluk Ortaç'a ait. Mardinli severse eğer sevdası ömre bedel. Arapça adı da Yemhel Aynistu. Bir kıtasını Arapça, bir kıtasını da Türkçe okuyalım.
0: Tamam.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel
1: ediyorum. Sağ
0: sizde. Bunu merak ettim. Siz büyürken ve müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğrenmeyi öğreniyordunuz? Yani nasıl ortamlarda
1: şimdi,
0: müzik bulunuyordu?
1: Mardin'de bizim mesela Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi. Biz de Leyli deriz.
0: Hmm.
1: Leyli. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı. Ama düğün olurdu. Düğünde müzik olurdu. Onun dışında pek fazla böyle müzik dinleyebileceğiniz yer yoktu burada.
0: Yine de haftada bir mahallenin toplanması
1: tabii,
0: aslında
1: tabii,
0: önemli
1: tabii,
0: bir şey.
1: Çok önemli.
0: Çok güzel bir şey.
1: Tabii, tabii.
0: Peki bu Leyli geleneği devam ediyor mu? Bir
1: ya,
0: şekilde.
1: Leyli geleneği evlerde değil de artık
2: mekanlarda
0: taşınmış artık.
1: Evet.
0: O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir miyim? O Leyli hissi vermişken.
1: Evet, bir tane eski bir şarkı. Yine bizim Mardin türkülerinin çoğu sevgi üzerine. En eski şarkı bizim bildiğimiz Halime şarkısını okuyalım.
0: Konumuz net, konumuz sevgi.
1: Evet,
0: tamam.
1: Evet.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Yandaki komşuları hayal ediyordum siz çalarken. Bunu sormak istedim. Bu az önce yine şarkılar, ninniler unutuluyor.
1: Evet.
0: Bahsetmişsiniz ya.
1: Evet.
0: Bu aktarımı sağlamak için herhangi bir biri çaba gösteriyor mu ya bir herhangi bir aktarım amacıyla?
1: Şimdi unutulmayanlar artık bu sosyal medya artık kamera çekimleri telefonlarda illaki artık kayıt altına alınıyor. Hı hı. Eskisi gibi sadece kayıt altına alıp yazmayla veyahut da
0: evet, elle derleme de
1: elle derleme değil. Artık kayıt altına alın.

0: Alınanlar zaten onlar gelecek nesile ulaşacak. Ama bizim de unuttuğumuz, bizim de
1: Peki.
0: hayal meyal hatırladığımız şeyler gitti artık.
1: Ne yazık ki hayatın doğal bir
2: Evet,
1: şey
2: tabii
1: biz
2: ki de.
1: her şey.
2: Aynen.
1: Yani hep dinlemek de olmuyor. Sizi eşlik etmek çok
2: Tabii
1: isterim.
2: ki, tabii
0: Şeref
2: ki.
1: İzninizle.
2: Sen de.
0: Ne demek?
2: Ne demek? Şeref duyarız. Rica edelim.
1: Ne çalalım?
2: Cirani Allah Allah yapalım.
1: Çok bilinen bir
2: Evet,
1: eser.
2: bilinen.
0: Evet.

0: Ellerinize ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Kusurlarıma affolsun şimdiden.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: O zaman son eser olarak az önce...
1: Mardin'imizin otantik oyun havası Reyhani'yi çalalım.
0: Tamamen ezberimde olmadığı için ben yanında bir nota ara sıra bakabilirim.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Şeref verdiniz.
0: Yani birlikte başlamak ve bitirmek en önemlisidir. Aynen. İçindeki ne kadar tatlı olsa da hani af olsun. Ama çok keyif aldım. Çok güzel oldu. Benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Estağfurullah. Yani bu çok önemli bir kültürü temsil ediyorsunuz. Evet. Bunu paylaştığınız için teşekkür ederim. Dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah. Her zaman bekleriz.
2: Teşekkür ederim. Never felt this free
3: before. I'm high and I'm getting high. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. D grubundaki ikinci maçında A milli futbol takımımız Güney Amerika temsilcisi Paraguay karşısına mutlak galibiyet için çıkıyor. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle. Türkiye-Paraguay maçı cumartesi günü saat 6'da tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de. Çift jandarma geliyor
4: da kaymakam konağında. Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. İske vursam daldan varda kırmızı yanağında. Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol. Dillala dillala. Paralar verdim tellala, tellal gözüm kör olsun, beni verdin dillere. Nurcan Selçuk. Demeye geldim, yayı görmeye geldim. Ve Yaşar Buğdaycı'yı ağırlıyor. Bazen yüce nereden estim yer gibi, dolandım duruldum, coşkun sel gibi. Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Helal, nefesine sağlık. Hoş
1: Çok
0: geldin
1: teşekkürler, hoş
0: Afalas.
1: bulduk.
0: Karadeniz'e uzanacağız ama senden farklı ezgilerde, Balkanlar da gelecek, Orta Doğu ezgileri de gelecek, dinleyeceğiz. Nasıl hissediyorsun, nasılsın, heyecanlısın?
1: Öncelikle seni gördüğüm için çok mutluyum. Çok uzun yıllar olmuştu. Tekrar bir araya gelmek benim için gerçekten çok değerli ve çok anlamlı. Böyle bir ekiple de beraber müzik yapma fırsatı bulduğum için çok şanslı buluyorum kendimi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Var olasın, davetimize icabet ettin. Şöyle yeşil denildiği zaman aklıma ilk gelen isimlerden Apolas Lermi. Hakikaten onun kendine has duruşu, üslubu, tarzı, kimliği var. Biz mektup eserini beraber yorumladığımızda sevgili Hasan Saltık, devri daim olsun üstadımız. Yapın şu eseri de gitsin ya, siz de güzel yaparsınız demişti. Allah razı olsun. Daima duacıyız. Sen de Hasan abinin öğrencilerindensin.
1: Evet, Hasan abiyle ikinci albümde tanıştık. Gerçekten çok kendine nazır bir

0: Var olasın. Şimdi o zaman hemen sorayım. Apolas ne yapıyor? Uzun yıllardır görmediğimiz Apolas Lermi.
1: Aslında müziğe yoğunlaştım. Ya, müzikal çalışmalarıma devam ediyorum. Bayağı bir şeyler ürettim. Biz Kalandar albümüyle bir seri başlattık. Özellikle Trabzon kültürü etrafında şekillenen albümler yaptım. Bunu aslında uluslararası boyuta da taşıdık. Farklı sanatçılarla, farklı ülkelerden sanatçılarla düetler de yaptım. Şu anda o seriyi tamamladık diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir başlangıç yapmak istiyorum müzikal anlamda. Biraz daha Karadeniz'in dışına çıkabileceğimiz şeyler, yine işte sesimize yakışabilen Karadeniz'in, Anadolu'nun etrafında şekillenen şeyler düşünüyorum. Bakalım zaman ne gösterir.
0: Az evvel tabii ben Maya Diop dinleye dinleye günlerdir Orta Doğu aklımda kaldı. Özür diliyorum. Çünkü ben günlerdir Maya Diop dinliyorum Arapça eserlere çalışabileyim diye. Repertuarda da var çünkü önümüzdeki günlerde farklı eserleri de okuyabilelim diye çalışıyor sürekli. Sana Orta Doğu dedim. Orta Doğu'da olacak olan benim. Sen Anadolu'da gezineceksin bu akşam.
1: Ya aslında ben de Arapça söylemek isterdim ama sanırım dilim dönmez.
0: Ben
1: Karadeniz'e
0: çalışıyorum.
1: biraz uzak.
0: Hakikaten sabah 6'da kalkıyor antrenman yaparken. Yani aslında yürüyüş benim için bir spor verme aracı mekanizması değil. Bir yandan da hani hem akıl sağlığını koruma, ciddi anlamda çok seviyorum bunu. Çünkü gündem içerisinde o kadar çok fazla olay oluyor ki kendimizi iyi tutabilmemiz çok zor. Bu noktada da aktif hareketler yapmayı doğru buluyorum. Yürüyüş yaparken dinliyorum. Ezberi orada yapıyorum Apolas. Çok iyi oluyor.
1: Evet.
0: Uzun yürüyüşler yapıyorsan şöyle dağda bayırda muhakkak bunu dene. Kulağına al ve ezbere çalış. Bunlar çok kıymetli.
1: Merakla bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle seni soluklandıracağım. Ardından Yıldız'da buluşacağız. Şöyle kemençe ile birlikte. Beyefendim, bu akşam sevgili Apolas Lermi ile beraberiz. O aynı zamanda memleketine aşık, Türkiye'ye aşık. Memleketin dört bir yanından ezgiler söyleyecek bu akşam bizlere. Hasbihalimize devam edeceğiz ama uzanacağız. Şöyle bir önce kale türküsü diyeceğiz. Ardından devam edeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Sevgili Apolas'cığım, seni hemen alırken bir yandan bakıyorum, kemençeyle kemanın uyumu şahane değil mi?
1: Evet. Kesinlikle çok güzel. Yerli çalgıları ayrı seviyorum. Bize yakın olduğu için zaten Karadeniz müziğine. Ama kemençe de bazen kendi tarzın dışına çıkıyor ve farklı şeyler çalıyor. Aslında ona bir örnek...
0: Bir deneme alabiliriz belki bugün değil mi? Evet, senin iki eserini yorumladıktan sonra aslında. Evet. Sen yorumladıktan sonra Eren'den de bir dinleyelim.

0: dinleyelim mi? Olur, bir solo tabii. Eser de alalım ondan şöyle.
1: Olur, süper.
0: Seni şöyle yıldızda bırakıyorum. Tamam. Ardından buluşacağız. Hasbihal'e devam edeceğiz. Buyursunlar efendim, sevgili Apollo Aslermi ile devam ediyoruz.
1: Teşekkürler.

0: Çok teşekkür ediyorum beni
1: çok
0: kırmadığın
1: güzeldi,
0: için.
1: Çok güzeldi, sürpriz oldu benim için de.
0: Evet, bu sana sürprizdi. Evet. Ama bir sürpriz daha vardı. Mektup var ama evet. Bir sonraki artık son blokta senin iki eserini aldıktan sonra inşallah yorumlayalım biz tamam. Selim. Benim beraber senden sonra düet olarak Karadeniz'e kalan albümünde yer alan aslında en güzel eserlerden biriydi. Ben şöyle tanıyorum Apolas'ı. Türkiye'nin her köşesine aşık bir müzik adamı.
1: Kesinlikle öyle. Türkiye zaten çok zengin, yani bunu hep söylüyoruz. Türkiye'nin her köşesinde ayrı bir derinlik, ayrı bir zenginlik var. Biz müzik yaptıkça zaten bunları da keşfediyoruz. Keşfettikçe de öğreniyoruz. Ben Trabzonluyum, Tonya ilçesindeyim. Ama tabii ki Hakkari'deki, İzmir'deki, Hatay'daki, Antalya'daki, işte Çanakkale'deki, Tekirdağ'daki bütün müziklere aşığım. Keşke yeteneğim olsa, yetse de hepsinden bir şeyler yapabilsem, yettiği ölçüde yapmaya çalışıyorum.
0: Apolas'tan kemençeli bir Ege türküsü de dinler miyiz mesela ilerleyen zamanlarda?
1: Olur tabii ki, çok severim. Zaten kemençemiz çok açık bir enstrüman. Tuluma göre daha açık bir enstrüman. Farklı sesler içerisinde var. Her şeye uyumlu bir enstrüman. Neden olmasın? Zaten bunu yapan arkadaşlarımız var sahnede. Biz de gelecek zamanda bu fikri değerlendiririz.
0: Seninle yıllar sonra TRT müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel. Çok,
1: çok teşekkür ediyorum. Buna
0: seni şöyle küçük bir soluklandırırken tabii. Bir son blokta tekrar buluşacağız biz. Benden iki eser gelecek. Şöyle buyursunlar efendim. Biz de uzanalım şöyle. Volkan Konağı yad edelim. Mekan cennet olsun. Buyursunlar bir feriyim diyelim.

0: Çok teşekkür ediyorum Apolas'cığım. Seni şöyle alırken Yıldız'a. Eren şahanesin. Eren'in mikrofonu yok. Ben birazdan
1: ben
0: yanına gideceğim
1: mi?
0: Şöyle ama. Sen mi gidiyorsun?
1: Ben mikrofonu vereyim. Buyurun Eren Bey.
0: Nasılsın Eren? Hoş geldin
2: tekrardan.
0: Teşekkür
2: ederim. Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkürler. Finale doğru son blokta geldiğinde Kemal...

0: Sancho ile nasıl bir aşk var aranızda, merak ediyorum.
1: Vallahi uzun süren, uzun yıllardır beraberiz kendisiyle.
0: Aman daim beri. Olsun. Kemençe ile farklı yörelerin eserlerini de çalıyorsun. Az evet. Evvel Altın Yüzüğüm olduğu gibi.
1: Yani Apolas'la bu çalışmaları sık sık yapıyoruz aslında. Farklı yörelerin türkülerini kemençe ile çalıp
0: eleştiri
1: okuyoruz.
0: Geliyor mu Apolas kemençe ile olmaz diye? Sanki bir Karadeniz ilgisiyle.
1: Neden olmasın ki? Bir Karadeniz ezgisini bağlama da çalıyor. Yani bizim bağlamanın ezgisinde bir kemençe neden çalamasın ki?
0: Şahane yani. Ama çok yakıştı. Nefesine teşekkür sağlık. Edin. Şimdi Apolas'tan iki eser dinledikten sonra ben senden de şöyle güzel bir solo almak istiyorum. Seni bırakmak istemem böyle hazır yakalamışken, olur mu?
1: Olur.
0: Hadi o zaman şöyle Apolas'ın mikrofonunu alırken Yıldız'ı biz tekrardan sevgili Apolas Lermi'ye bırakıyoruz. İki eser sonra yanında buluşacağım. Finale gitmeden önce Eren'i dinleyeceğiz. Ardından beraber veda edeceğiz. Son bloktayız. Buyursunlar efendim Apolas Lermi.

0: O kadar güzel söylüyordun ki zaten düeti bilenler biliyor, bilmeyenler de seni izledikten hemen sonra mektup yazdıklarında hem senin solo eserini hem de Karadeniz'e kalan albümünde ikimizin düetini dinleyeceklerdir.
1: Dinlesinler.
0: Var olasın Apolas, seni bölmek istemedim. O kadar güzel yorumluyordun ki huşu içerisinde, hiç ahengi bozmak istemedim son ana kadar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.
0: Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Var olasın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için yıllar sonra çok güzel, böyle heyecan dolu bir program oldu. Arkadaşların emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Sağ olun, var olun.
0: Biz tabii Eren'e de teşekkür ediyoruz. Eren tabii yol havalarıyla da bizi hemen gönlümüzü mestetti. Bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Var olasın. Avazınız, yolculuğunuz daim olsun. Güzel insanlarla karşılaşın inşallah. Senin kıymetini bilenlerle. Biz biliyoruz seni seviyoruz. Eminim TRT Müzik'te uzun yıllar sonra seni izleyen, dinleyen kıymetli dostlar da ekran başında seni sevmişlerdir.
1: Ben de onları çok seviyorum. Hepsine sağlık, mutluluk, huzur dolu nice yıllar diliyorum.
0: Amin. Biz Hemşin Yaylaları deyip veda edeceğiz. Müsaadenle şöyle küçük bir kapanış,
1: Tabii.
0: ardından beraber veda ediyoruz. Efendim, Züleyha'yla bırakmıyorum seni tabii ki, gözüm bir yandan burada. Züleyha'yla sınırsız ezgilerdi efendim. Bugün sevgili Apolas Lermi ile beraberdik. Uzun yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında bizlerle buluştu, sizlerle buluştu. Önümüzdeki hafta yine değerli bir konukla huzurunuzda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın ama her şeyden öte iyi davranın. Allah'a emanetsiniz.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Merhabalar efendim. Yine bir hoş sedadan evlerinize bu akşam konuk oluyoruz. Baki Kemancı yönetimindeki çok değerli orkestra üyelerimizle beraber ve bu akşam benim çok değerli sevgili konuğum, değerli arkadaşım, mesai arkadaşım, TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı, bestekar, koro şefi, benim kadim dostum, sevgili Cengiz Han Sönmez bizimle birlikte. Cengiz Hancığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sedacığım. Bu güzel programda senin konuğun olmak büyük mutluluk. Bu güzel programa tekrar beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum.
0: Aynı
1: Hem
0: mutluluğu biz
1: de
0: de yaşıyoruz. Ben teşrif ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadın.
1: ne demek rica ederim. Hem de dostlarla bu güzel orkestrayla Baki abiyle birlikte olmak da büyük keyif. Umuyorum güzel bir program, güzel bir performans yapacağız kıymetli dinleyicilerimize.
0: İnşallah, elbette. Böyle ses varken, böyle saz varken, böyle harika bir şefimiz varken aksi düşünülemez, öyle değil mi? Neler yapıyorsun Cengiz Hancığım? Biz çok sık görüşüyoruz radyo programlarımızda ama seni dinleyen, seven seyircilerine neler söylemek istersin? Nasıl gidiyor çalışmalarımız?
1: Yoğun çalışıyorum. Her zaman olduğu gibi TRT İstanbul Radyosu'ndaki ses sanatçılığı görevinin yanı sıra, orada yaptığımız programların, canlı yayınların yanı sıra benim az önce anonsunda da söylediğim gibi beste çalışmalarım var. Yazıyorum, besteliyorum. Türk müziğinin o eşsiz melodilerini, kompozisyonlarını bir şekilde ben de bana gelen ilham kadarıyla kağıda notaya dökmeye çalışıyorum. Bunları yapıyorum. MESAM'da bir görevim var. Orada Teknik Bilim Kurulu
0: Oh,
1: Başkan
0: harika.
1: Yardımcısıyım. Telif haklarıyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz.
0: Çok
1: Orada bir
0: güzel.
1: kuruldayım. Efendim böyle amatörlerle çalışıyorum.
0: Evet.
1: Çok
0: Onlardan da
1: güzel bir korom
0: bahsedeceğiz
1: var.
0: yine.
1: Bahçeşehir Musiki Derneği Korosu. Onlar beni izliyorlardır muhakkak.
0: Ne güzel.
1: 19 yıldır onlarla
0: Harika.
1: birlikteyim.
0: Çok uzun bir süre. Senin gibi
1: Efendim.
0: kıymetli bir şefle çalıştıkları için de çok şanslılar bence.
1: Öyle herhalde. Sağ olsunlar. O anlamda da

0: sevgilerini, saygılarını hep hissettiriyorlar bana.
1: Ne mutlu. Bestekarlık özelliğinden bahsettik ve gerçekten buradasın diye söylemiyorum. Muhteşem bestelerin var. Bu akşam da sıkça okuyacağız, beraber de söyleyeceğiz. Ne mutlu ki. Son dönemlerde...

0: senden, senin besten.
1: Çok teşekkür ederim bu düşünceye sahipsen ki
0: aramızda
1: öyle olmasa,
0: da konuştuğumuz düşünce bu, inan bu böyle.
1: Evet, öyle olmasa benim şarkılarımı siz de yorumlamazsınız. Hatır için yapılacak iş değil bu. En iyi sen bilirsin. Ve değerli arkadaşlarımın Seda Gökkadar'ın da sesinden duymak nasip oldu. Onların da söylemesi demek ki güzel şeyler yapıyorum hissi uyandırıyor bende.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bu motivasyon olmasa yenilerini de yapmazsın zaten.
0: Çok keyifli şarkıların, onlardan birini dinleyeceğiz şimdi. Sen anons eder misin?
1: Elbette. Hüseyin Balkancı'nın sözlerine Kürdileyici Asker makamında bestelediğim bir şarkı. Kısa adıyla Bir Yudum Da Sevmedin Mi Sen Beni?
0: Harika.

0: Harika. Bu da ne güzel bir bestedir.
1: Çok severim.
0: Çok.
1: Çok severim.
0: Sana da çok yakışıyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de bir keklik dağlarda şağlar, yavrum diye ağlar.
1: Lütfen,
0: diyeyim
1: buyursunlar,
0: mi?
1: Keyifle.
0: Müsaadenle, teşekkür ederim.

0: bakarken bitsin.
1: Bravo, harika. Aman ya Rabbi, ne güzel şarkılar, ne güzel sözler. Hayat çok gözlerine bakarken bitsin. Ve şimdi yine senin çok keyifli bir şarkın, müsaadenle ben okumak istiyorum.
0: Çok memnun
1: yine
0: olurum.
1: Onun gibi çok güzel bir söz. Ardından sadece şarkılar ağlar.

0: Bravo. Harikasınız.
1: Sana da bravo. Muhteşem. Muhteşem ezgiler, ne muhteşem güzel besteler.
0: Bu sözleri, bu müzikleri senin sesinden, senin o güzel yorumundan ne dinlemek güzel beni çok mutlu etti. Çok bahtiyarım şu an. Çok
1: aynı şekilde
0: ederim.
1: Biz de öyle, bu güzel besteleri yorumlamak benim için de büyük keyif. Sevgili Cengiz Han'cığım, seninle sohbet de çok keyifli ama o şarkılarını ben hepsini seyircilerimize duyurmayı çok arzu ediyorum. İlk okundu demen benim için çok büyük mutluluktu. Evet. Belki diğerlerini de duymak isteyenler olur. Yine senin bir bestenle devam edelim mi?
0: Zevkle. Efendim, sözleri Onur Akay yazdı. Ben Hicaz makamında besteledim. Kısa adıyla
1: evet.
0: Görmeden sevmek. Evet. Hatta bu şiiri, bu şiirin adını Onur Akay daha sonra yazdığı kitaba da verdi.
1: Çok güzel.
0: Görmeden Sevmek adlı.
1: Onur Akay'a da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ona bu da güzel güfte için teşekkürlerimizle.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bir gececik uyuma ne olur. Ayrılık kapısını çalma bir gececik. Bir gececik dostların gönlü olsun ne olur. Sabahı et bir gececik. Bir gececik gözlerimiz seninle

aydın olsun. Kör olsun şeytan bir gececik. Dünyayı güzel kokular sarsın bütün. Karanlıklardan ışıklar aksın ovalara. Sofrandakiler dirilsin bir gececik. Bir gececik uyuma ne olur. Ayrılık kapısını çalma bir gececik. Bir gececik ata bin meydana gel. Gönüller bir gececik rahat olsun. Göğüsler meydana dönsün bir gececik. Yeniler giyinelim biz kulların. Musa gibi sen bir sopa al eline. Sopa bir anda elinde yılan olsun. Süleyman gibi sen karıncaların yanına var. Karıncalar bir anda birer Süleyman olsun. Ne olur, ne olur bir gececik.

0: Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel oldu. Güzel şiir içinde.
1: Umuyorum dinleyicilerimiz de sevmişlerdir.
0: Muhakkak Ney Taksim'i içinde sevgili Yakup'a teşekkür ediyoruz. Muhteşemdi. Ardından bu çok sevilen bir ilahi ben umuyorum ki ekranları başındaki dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz de bize eşlik etmişlerdir. Sevgili Cengiz Hancığım, yine senin çok güzel bir eserin var. Süremiz daralıyor. O yüzden ben bu güzel eserleri duyurmak, dinletmek istiyorum izleyicilerimize. Yine senin çok keyifli bir şarkın.
1: İlk seni, son seni, tek seni sevdim.
0: Harika.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. D grubundaki ikinci maçında A milli futbol takımımız Güney Amerika temsilcisi Paraguay karşısına mutlak galibiyet için çıkıyor. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle. Türkiye-Paraguay maçı cumartesi günü saat 6'da tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: akşam sefası Cuma canlı yayınla TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Geçip giden o zamanları bir yerlerde bulsam,

beni, inandın ki beni sevmeyeceksin. Başka bir sevgili.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında. Sana

bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

kemanın sesini duydum derinden. Derken bizim şarkımız başladı birden. Bir çift beyaz güvercin olduk seninle. Dalıverdik bir anda mavilikler.

Ağzın çalsın bütün sazlar. Sakın susturmayın, sürüp gitsin bu rüya. Uyandırmayın, varsın çalsın bütün sazlar.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olursam daldan varda, kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Dillala dillala, paralar verdim tellala. Tellal gözüm kör olsun, beni verdin dillere.
0: Nurcan Selçuk. Ve Yaşar Buğdaycı'yı ağırlıyor.
3: Bazen yüce nereden estim yer gibi, dolandım duruldum coşkun sel gibi.
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Hatipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Tebrik ediyorum sizi. Ellerinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir müzikalite her şeyden önce. Çok güzel bir performans. Astor Piazzolla'yı da bugün anmış olduk aslında. Çaldığınız eser neydi?
1: Buenos Aires'in 4 mevsiminden Yaz mevsimini çaldık biz. Evet.
0: Çok güzel çaldınız.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Şunu merak ediyorum her şeyden önce. Hepiniz ayrı ayrı çok iyi müzisyenlersiniz ve bir araya nasıl geldiniz? Bu fikir nasıl oluştu?
2: O aslında şöyle başladı. Ben doktora dersim için Oda Müziği grubuna ihtiyacım vardı. Hı hı. Anadolu Üniversitesi'nde yapıyordum ve hocam Ankara'da yaşadığım için hani Ankara'dan birilerini bulur musun dedi. Hı hı. Ben de Dilan ve Bensu ile konuştum ve biz zaten aynı okulda büyüdük birlikte. Aramızda bir sınıf var. Hı. Hacettepe Konservatuvarı'nda. Evet, önce Bensu, Dilan
1: sonra
2: ve ben şeklinde zaten
1: Yağmur.
2: Tanışıyorduk yıllardır, çocukluktan beri. Sonra
0: çok
2: onlarla,
0: eski arkadaşsınız.
2: Evet. 10 yaşından beri diyebiliriz.
1: Yani 20 yılı aşkın birbirimizi tanıyoruz. Evet, beraber büyüdük gerçekten.
0: Taşlandırmışsınız.
2: Evet.
0: Trio ile beraber.
2: Evet. Sonra ders için başladık. Daha sonrasında da dedik ki neden biz devam etmeyelim bu işe ve bu şekilde devam ettik.
1: Çok da güzel geri bildirimler aldık. Evet. Uyumunuz çok güzel şeklinde. Evet. O zaman devam edelim dedik.
0: Çok prova yapıyor musunuz? Çünkü güzel bir uyumunuz var. Çok sık sık prova yapıyorsunuz herhalde.
3: Yani mümkün olduğunca.
1: Çünkü hepimizin ayrı konser takvimleri de var. Ayrı bir sürdürdüğümüz kariyerlerimiz de devam ediyor. Orkestra da devam ediyor arkadaşlarım aynı zamanda.
0: Çünkü sizi takip ediyorum Instagram'dan. Üçünüzün de farklı konserleri. Sonra bir anda bakıyorum bir adasınız falan. Evet. Bir bakıyorum yurt dışındasınız, bir bakıyorum ülkemizin her yerinde konserler veriyorsunuz. Çok da güzel. Buna da ihtiyacımız var gerçekten. Sadece Astor Piazzolla üzerinde mi bir itiriyor bu? Yoksa farklı müziklerde seslendiriyor musunuz?
1: Hayır, yani şöyle söyleyeyim, Piazzolla üzerine değil, bu seferlik öyle gelişti bu dönem. İlk biz kurulduğumuz zaman Türk bestecilerden yola çıktık, Türk ve Bulgar bestecilerden. Çünkü Bensu'nun aynı zamanda Bulgaristan'da devam eden bir doktora programı var. Belki biraz bahsetmek
0: Bulgaristan'da.
1: İstersen.
3: Evet, Sofya'da doktora yapıyorum ben de.
0: O zaman sık sık gidip geliyorsunuz.
3: Evet, ayda bir kere en azından gidip geliyorum.
0: Wow.
3: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Büyük büyük azim.
3: Kesinlikle.
0: Bu arada şunu söyleyeyim. Gerçekten buradan da müzik öğrencilerine de söylüyorum. Hani bazen böyle öğretmenine gitmek için böyle yarım saatlik bir mesafeye bile gitmek öğrencilere çok büyük bir işkence geliyor.
3: Zorlu yollar.
0: Zorlu yollar. Sizin Sofya'ya gidip gelmeniz çok takdire şayan.
3: Teşekkür ederim.
0: Emeklerinize sağlık. Kiminle çalışıyorsunuz orada?
3: Mario Hosen. Kendisi de Bulgar ama Viyana'da yaşıyor. Orada hocalık yapıyor sadece. Aynen onunla.
0: Tanırım da. Buradan çok selamlar ve çok hürmetler.
3: Kendisine iletirim.
0: Sizi hazır bulmuşken sizden bol bol performans dinlemek istiyoruz.
1: Memnuniyetle.
0: Şimdi ne çalmak istersiniz bize?
2: Şimdi yine Piazzolla'nın mevsimlerinden kışı çalacağız.
0: Harika. Buyurun.

0: Terra Trio ismi nereden geldi? Ne demek Terra?
1: Biz aslında grup olarak nasıl bir isim bulsak diye düşünürken müziğin ilhamını hep doğadan aldığına inandığımız için ve böyle olduğunu düşündüğümüz evet. için Latince Terra ismini aslında çok uygun bulduk. Terra da toprak ya da doğa demek Latince. O yüzden hani üçümüz de bu böyle konuda hemfikir olunca Terra Trio ve böyle hani okunması da çok böyle doğal aynı şekilde. Evet. O yüzden ismimiz böyle.
0: Yani aslında projenin de ismini de tutuyor çünkü hem kendi Türk müzik, Türk eserlerimizi de seslendiriyorsunuz. Bir nevi gerçekten de toprağımız
1: evet.
0: falan.
1: Evet, doğru.
0: Onlar beraber çok da uyuşuyor. Çok tebrik ediyorum. Bir sponsor tarafından destekleniyor musunuz bu projede? Yoksa bizzat yani kendi imkanlarınızla mı bu konserleri sağlıyorsunuz?
2: Şöyle kendi imkanlarımız ile bu konserleri sağlıyoruz şu anda. Kendi çalışmalarımızla. Bir sponsorumuz yok. Ancak yardımcı olmak olursa, isteyen, destek olmak evet. isteyenleri de memnuniyetle kabul ederiz.
0: Maalesef hani keşfetmek
2: kesinlikle,
0: orada bir doğru. zorluk var. Şu anda da ülkemizde birçok yapılan proje, birçok sanatçıları, birçok grupları keşfetmek üzerine şu an kuruldu. Umarız bu konuda bizler de bir virtüözite programı olarak bir vesile olmuş oluruz. İhtiyacınız evet, yok gerçi ama biz sanatçının her zaman böyle bir büyüklerimize ihtiyacı oluyor. Biz çünkü sadece enstrüman çalmak istiyoruz.
2: Kesinlikle
0: diğer şeylerle uğraşmak
2: doğru.
0: istemiyoruz. Umarız yolunuz her zaman açık olacaktır. Zaten buna şüphe yok çünkü çok güzel işler başarıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Sizin gibi bir müzik grubunu yani bir trio'yu hazır ağırlamışken programı da kapatırken ben de sizlerle beraber bir şey çalmak isterim.
2: Tabii
0: siz de kabul
2: ki.
0: Edersiniz
2: çok
0: eğer.
2: Çok memnuniyetle. Çok mutlu oluruz.
0: Ne çalalım acaba? Sanki hiç haberimiz yokmuş gibi. Hiçbir anlanmamış gibi.
2: Mevsimlerle başladık.
1: Sonbahar.
0: Çok güzel fikir.
1: Sonbahar. Sonbahar çalalım.
0: Sonbahar. Yaklaşık 3 defa prova aldık ama sanki yeni çalacakmış gibi hemen sonbahar o zaman hep beraber çalalım. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Biz
0: tekrardan görüşmek üzere.
1: Biz de bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Çok büyük bir onurdu. Sağ olun. Buyurun.
1: Teşekkürler.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Ekin ektim çöllere de yoldurmadım ellere.
2: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sününoğlu'nun sunduğu zamane Bozlak Ustası

TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler hepinize. Bizler Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Toprak, sazın, sözün, şiirin ustası Erol Parlak Hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber geleneksel kültürümüzün kadim mirası, Anadolu'muzun aynası, Aşk Gözünden doğan türkülerle dertleşeceğiz. Gönül diliyle sohbet edeceğiz. Yüreklerinize misafir olacağız. Eğer siz de ekranlarınızda

0: Başında hazırsanız Aşk Yüzünden programımız başladı efendim. Hoş geldiniz.
1: Ben de kıymetli izleyicilerimize merhabalar diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Bugün de kendileri için birbirinden güzel, birbirinden renkli eserlerden oluşan bir repertuar oluşturduk. Gönlümüz de birikti. Sizlerin gönül kapılarını araladık. Misafir olmaya geldik. Umarım bizi kabul edersiniz.
0: Sinemizdeki yareleri de sızlattınız hocam programın açılışında.
1: Teşekkür ederim. Ozan Gevheri'nin bir deyişini Aşık İsmail daimi kaynak kişi Turan Engin abimiz rahmetli kendisinden derlemiş. Repertuarımıza kazandırmış. Biz de onu dillendirmeye çalıştık. Hepsine rahmetler olsun.
0: Yüreğinize sağlık. Ozanlarımızı rahmetle, sevgiyle anıyoruz. Ben de o zaman sözü müziği Aşık Emrah'a ait güzel bir deyişle devam edeceğim. Bir tipiye yakalandım yaz günü.

0: Diline, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımın
0: Arkadaşlarımın
1: ellerine,
0: emeğine sağlık.
1: gönüllerine sağlık. Ne güzel bir sazı var değil mi hocam
0: Çok
1: bu
0: güzel.
1: eserin?
0: Şimdi bu eser Aşık Emrah Mahlaslı, bizim yakın dönemimizde yaşamış çok kıymetli bir ozanımız, bir müzisyen ağabeyimiz Hamza Başyurt'un eseri. Daha böyle nice güzel eserler kazandırdı bize ve yakın zaman öncesinde Hakk'a yürüdü. Kendisine rahmet
1: Evet.
0: diliyoruz. Deniz, dilersen orkestra arkadaşlarımızı da bir hatırlatalım tekrar. Oldu mu?
1: Tabii hocam. Kıymetli
0: Onları da bir anons
1: arkadaşlarımızı
0: edelim.
1: tanıtalım, evet.
0: Saz ailesi, lavta, sazbüş gibi çalgılarda Sedat Akdağ hoca. Kemanede Harun Karateke. Nefes çalgılar Buğra Kutbay. Klasik gitar Çağrı Gözeten. Bas gitar Ömür Kasa. Ve vurmalı çalgılarda Hüseyin Özdoğan. Hepsine emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu güzel icra için de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Onlarla beraber yol yürümek gerçekten harika. Müsaade ederseniz şiir kitabınızdan ben bir şiirinizi okumak istiyorum hocam.
0: Sağ olun.
1: Aşk özünden, can gözünden. Evet, gözümü de takayım şöyle.

Şu yalan dünyaya geldim geleli. Bir gün olsun gülemedim el gibi. Bülbül misal daima huzardayım. Gözüm yaşı akıp gider sel gibi. Gülemem ezelden evveli ahir. Gönülde feryadım, dilimde kahır. Kime dost dediysem hep acı zehir. Kuruttu bağımı, etti çöl gibi. Pervaneyim, değil mi devran sürüm?

0: yandı ateşlere, kaldı kül gibi.
1: Diline sağlık.
0: Teşekkür ederim hocam. Sizin kaleminize sağlık. Çok güzeldi. Evet, söz susar, şiir devam eder, türküler devam eder. Bulut kat kat olmuş.
1: Evet, sıradaki bulut türkümüzü. Kat kat olmuş. Anadolu'muzda birkaç örneği görülen çok kıymetli eserlerden. Ezgisi, o içindeki barındırdığı lirizm, sözlerdeki işçilik. Çok güzel olan, kıymetli eserlerden bir tanesi. Bizim seslendireceğimiz örneği de Aşık Rıza Aslan Doğan'dan yeğeni, kendisi de bir ozan olan yeğeni Adem Aslan Doğan'ın derlemesi. Bulut kat kat olmuş ayın önüne, giyin elbiseni gidek düğüne. Onu seslendirmeye çalışacağız. Formu da ilginçtir. Bir uzun hava ama zaman zaman ritme giriyor. Ritmik ezgiyle bir araname oluyor. Tekrar uzun havaya dönüyor filan, böyle bir kendi içinde çok güzel bir döngüsü var. O da o güzelliği perçimliyor, bir başka yere taşıyor. Paylaşalım dilerseniz.
0: Lütfen hocam.

Çok güzeldi hocam valla. Yüreğinize sağlık. Ne güzel böyle ruhumuza dokundunuz yine. Seherde bir bağa girdim. Sözü müziği Aşık Daimi'ye ait bir deyişle devam edeceğiz biz de arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederiz
0: Arkadaşlarımın
1: hocam.
0: da ellerine, emeklerine sağlık. Çok güzel bir icra oldu. Teslim Abdal'ın bu
1: Evet.
0: güzel deyişini paylaşmış olduk.
1: Şimdi sıradaki türkümüz Mezar Arası diye bir eser.
0: Evet.
1: Birçok coğrafyada görülen bir
0: Evet.
1: eser. Bununla ilgili sanırım bir şeyler söylemek istersiniz hocam. Buyurun.
0: Evet, orijinalinde bir ağıt aslında bu. Kasap Kazım'ın ağıtı. Kasap Kazım çok yakışıklı bir genç.
1: Evet.
0: Böyle iki başlı bir sevda oluyor. Bir kızı seviyor ama başkası da seviyor. Bildiğimizce bu. İşte sanırım o da kasap. Sonrasında işte pusulayarak Kazım'ı öldürüyorlar ve bu Kazım'ın ölümü üzerine duyulan acı sonrası
1: Bir ağıt.
0: bir ağıt ortaya
1: Evet.
0: çıkıyor. Fakat o kadar yayılmış ki bunun Ege'de Kazım Zeybe'yi olarak oynuyorlar. Kazım Zeybe'yi var.
1: Evet.
0: Aynı havadır. Hatta Gerizler Başı'ndan atlayamadım diye başlayan eser de buradan kökenleniyor. İç Anadolu'da yine hem Seymen kültüründe hem Abdal kültürü içerisinde bunlar var. Çeşitleri var. Çeşitli üsluplarda okunuyor. İniyoruz böyle güneye doğru. Toroslarda ceviz arasında harman olur mu? Musa Eroğlu hocamızın da seslendirdiği o muazzam eser de aynı eserin bir varyantı. İlginçtir. Ağıtlarla ilgili bir çalışma yaptığımızda ben Kerkük varyantına da rastladım. Çok da hoşuma gitmişti.
1: Bir örnek verecek misiniz hocam?
0: Şöyle hatırladığım kadarıyla, yanlış olmasın, kaynağı da unuttum şu anda, aklıma gelmiyor ama mezar arasında kanlı kasaplar, mezar arasında kanlı kasaplar.

0: Böyle hüccam makamında bir
1: Ellerinize
0: Kerkük
1: sağlık.
0: ağzı bir örneğini de ben duydum. Çok da güzeldi. Bugün bizim seslendireceğimiz İç Anadolu'da bizim rahmetli ahir ustalarımız, işte Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve
1: Evet.
0: Neşet Ertaş ustalarımızın söylediklerinin bir bileşkesi. Onu arkadaşlarımızla birlikte seslendirmeye çalışacağız.
1: Mezar Arası türküsünü dinliyoruz hocam sizden.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok güzel yorumladınız. Çok güzel bir
1: Teşekkür
0: icra
1: ederim.
0: oldu. Ben de şimdi size bir Balıkesir türküsü okuyacağım. Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sarı'dan derlediği İki Keklik.

0: sesine, gönlüne sağlık sevgili Deniz.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlarımızın da ellerine emeklerine sağlık. Buğra Kutbay, Solay için teşekkürler. Bu lirik eserler çok yakışıyor senin sesine. İki keklik de çok yakıştı. Yani ben öyle hissettim.
1: Ya ne mutlu bunları sizden duymak, çok güzel benim için hocam. Şimdi sıradaki türkümüz Canlar Canını Buldum.
0: Yunus'un bir nefesi. Onu ben bir hayli öncelerde havalandırmış idim. Bu programın repertuarına da aldık. Bugün de kıymetli izleyicilerimizle paylaşacağız. Umarım beğenirler. Gönüllerine göre olur.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu kadim sözleri kendi duygularınızla güncelleyip bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Adeta
1: teşekkür ederim.
0: hak yolunun, teslimiyetin, aşkın türküsü olmuş. Ben
1: Eyvallah.
0: çok beğendim. Hocam şimdi Aşık Şeref Taşlıova'dan bir şiir okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Evet, ben de müsaadenizle Aşık Şeref Taşlıova hakkında birkaç cümle etmek isterim.
0: Buyurun lütfen.
1: Aşık Şeref Taşlıova yakın zaman önce kaybettiğimiz çağımızın çok kıymetli, çok değerli ozanlarından bir tanesiydi. Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneği içerisinde yetişmiş, aşık edebiyatına, aşık müziğine, aşık makamlarına her yönüyle çok hakim, dile çok hakim,

0: bizim feyiz aldığımız, sohbetlerinden ilham aldığımız, sanatından ilham aldığımız çok değerli bir ağabeyimiz, büyüğümüz, dostumuzdu. Kendisiyle çok çalıştık. Meslek birliği, bizim MESAM meslek birliğimizin teknik bilim kurulunda yıllarca birlikte görev yaptık. O sürede
1: Evet.
0: de kendisini hem daha yakından tanımak hem de dediğim gibi bu sanatından, söz kültüründen nasiplenmek kısmet oldu. Bugün de hem onu hatırlayalım hem bir rahmet dileyelim. Hem de halkımıza tekrar şöyle bir hatırlatalım ve bir güzelliğini paylaşalım diye bugün repertuarımız içerisine onun bir şiirini aldık. Ben de senden onu seslendirmeni rica
1: Peki
0: edeceğim.
1: hocam, çok iyi ettiniz. Ben de rahmetle, sevgiyle anıyorum kıymetli hocamızı.
2: Arzu iplik, sevgi nakış. Ördükçe güzel görünür. Gönül gözüyle bakış, gördükçe güzel görünür.

0: Tatlı söz dil arasında, diken var gül arasında. Hatıra yıl arasında, durdukça güzel görünür. İnsanı yaşatan hava, tatlı sözdür derde deva. Herkes hayalinde yuva, kurdukça güzel görünür. Şeref der ki başka yandan, kervanım ayrıldı handan. Seven sevdiğini candan, sardıkça güzel görünür.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Çok güzel bir söz var, Anadolu sözü. Güzel bakan güzel görür.
2: Ne kadar doğru bir
1: yani,
2: söz.
1: Yani güzel görebilmek için de güzel bakmak lazım. İşte Ozan'ımız da burada tarif etmiş. Hatta bir söz var ya, yanlış bir tarafa doğru gitmiş. İşte güzele bakmak sevaptır diye. Hayır, güzel bakmak sevaptır. Tarif
2: çok
1: etmiş.
2: Çok güzel onu anlatmış.
1: Ruhuna rahmet olsun.
2: Rahmet olsun binlerce kez. Evet, evet hocam. Şimdi bir Şanlıurfa'ya gidelim hocam beraber. Mehmet Özbey'in Ahmet Uzungöl'den derlediği "Ben bir Yakubidim kendi halımda."

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık.
1: Teşekkür
0: Çok güzel
1: ederim.
0: Bir paylaşım oldu.
1: Türkülerimiz de böyle işte, duygudan duyguya hemen böyle geçiriyor bizi bir şekilde. Şimdi bir Adana'ya gideceğiz sizin yorumunuzla. Adana yollarında.
0: Evet, Abdurrahman Yağdıran derlemesi.
1: Evet.
0: Çok şirin, çok güzel bir Adanalı kız türküsü. Böyle hareketli olsun istedim. Program bu bölümünde de böyle bir canlanalım istedim.
1: Ha,
0: hep
1: çok
0: duygusal,
1: yetkiniz.
0: Hep duygusal
1: Evet,
0: böyle.
1: Hocam.
0: Onu da arkadaşlarımızla birlikte çalalım.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu nasıl bir performanstı vallahi billahi.
1: Kusurlar affola.
0: Ne kusuru hocam ya, bize Adana'ya portakal tarlalarına götürdünüz, pamuk tarlalarına götürdünüz, portakal çiçekleri koklattınız.
1: Arkadaşlarım da emeğine sağlık. Hüseyin Özdoğan.
0: Çok güzel.
1: Çağrı Gözeten, Ömür Kasa ve Harun Karateke. Hep beraber bir güzellik
0: hepinizin
1: oluşturmaya çalıştık.
0: Yüreğine, ellerine, sözlerine sağlık. Şimdi Çankırı Çerkeş türkümüz var sırada, benim okuyacağım. Sadi Yaver Ataman'ın Hanife Ataman'dan derlediği bir türkü. Hareketli bir türkü geliyor.

0: Diline, yüreğine sağlık sevgili Deniz.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık.
1: Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hocam programımızın sonuna geldik bugün de.
0: Evet.
1: Ben ekranlarda bizleri izleyen kıymetli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diliyorum.
0: Umarım gönüllerinize göre olmuştur. Ben de sevgilerimi, saygılarımı sunarak sizlere vedalaşmak istiyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, türkülerle kalın.
1: Bir Elazığ türküsüyle veda edelim hocam. Nurettin Dadaloğlu'nun derlediği bir türkü, Elazığ türküsü. Haydi hep beraber şöyle bir Elazığ'a gidelim.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. D grubundaki ikinci maçında A milli futbol takımımız Güney Amerika temsilcisi Paraguay karşısına mutlak galibiyet için çıkıyor. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle. Türkiye-Paraguay maçı cumartesi günü saat 6'da tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.
1: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: akşam sefası Cuma canlı yayınla TRT Müzik'te.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Şahane ve muhteşem programla karşınızdayız. Ümitli şarkılar adı üstünde. Ümit ve sevgi dolu şarkılar ve güzel zamanlar. Ve tabii ki ilk konuğum, çok sevdiğim arkadaşım, ses rengine aşık olduğum, insanlığına, tatlılığına aşık olduğum Asya. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ümit'im. Hatırlıyor musun bu şarkıyı aynı dönemde stüdyoda çalıştığımızda yapmıştın?
0: 99.
1: Ve ben demiştim ki bu şarkı çok patlayacak, acayip bir şekilde patlayacak demiştim. Gerçekten de çok da sevildi. Çok başarılı oldu. Sen zaten benim canım arkadaşımsın. Çok iyi müzisyensin. Çok,
0: çok
1: iyi bir besteci
0: ederim,
1: ve söz yazarısın. Bütün sözcüklerimi söyledim, ben gidiyorum.
0: Tabii biz 20-25 sene beraber bir şekilde benim şarkılarımı da seslendirdin. Gözleri yüzün yeşili unutup gitti. Ve tabii de yeni iş projelerde de görüşüyoruz. Ama çok tatlı yeni şeyler de yapıyorsun. Onları ben duyuyorum ama belki izleyicilerimiz de duymak isterler. Neler yapıyorsun son dönemler?
1: Hatıran Yeter çok sevdiğimiz bir şarkıydı. Sahnede de okumayı çok sevdiğim bir şarkıydı. Yılmaz Tatlıses'in bestesi ve sözleri de Ahmet Selçuk İlkan'a ait. Ben onu biraz daha enerjisi yüksek ve yaza uygun bir tarzda yeniden okudum. Ve kendi tarzımda tabii ki. Hatta birkaç yorum aldım. Aa, ne kadar kötü ses, bunu Ferdi Baba'dan başkası okumasın falan diye.
0: O alışkanlık oluyor kulaklarda.
1: Evet.
0: Ama sen bambaşka bir yorum katıyorsun.
1: Evet, yani tabii herkes kendi yorumuyla icra eder. Her şarkının farklı yorumu olabilir. Özet olarak Ümit'ciğim, senden yeni şarkı bekliyorum yani.
0: Kesinlikle onu yapacağız. Ama tabii senin o kadar, ben Tint aradık tabii programdan önce. O kadar güzel şarkılar var ki yani. Vurulmuşum sana isyankar, yoksun sen pişmanım. İnanılmaz şarkılar var ama onlardan bir tanesi var ki acaba onu mu okusak? Çok severim. İlk sen okudun bu şarkı çünkü. Olmadı yar.
1: Tamam, memnuniyetle.

0: özlemişim. Vallahi özlemişim. Ay, bayılıyorum ya. Mutlaka yani sahne alıyorsun bir yerlerde değil mi? Yani
1: çıkıyorum bu, ama çıkıyorsun. Böyle oturarak şarkı söylemek ama de çok kolay değil. Ufak tefek hatalarımız olacaktır.
0: Geçmiş yıllarda biz tabii dediğim gibi 20-25 sene oldu tanıştığımızda Gözleri Yüzün Yeşil diye bir şarkı paylaşmıştım seninle. Ne de güzel okudun. Bir de Unutup Gittin'den bahsetmiştik ama bugün Gözleri Yüzün Yeşil'ini yapabiliriz.
1: Yapalım.
0: Ben bunu da ilk defa aslında sahnede ilk defa duyacağım. İkimiz için de bir ilk olacak. Hiç ben canlı çok dinledim ama çıktığı zamanlarda... Oldu zamanlarda ama orkestrayla ilk defa duyacağız. Değerli orkestra
1: çok
0: arkadaşlarımızla birlikte.
1: Çok güzel bir şarkı bence, çok güzel.
0: Bir de ne sekman acaba? Emeğine sağlık. Gözleri Yüzün Yeşili.

0: Canına sağlık,
1: Eksende
0: nefesine sağlık
1: kalemine
0: ya.
1: sağlık,
0: Vallahi.
1: emeğine sağlık.
0: O dinlemelere doyamıyorum. Vallahi çok özlemişim seni.
1: Çok
0: özlemişim sesini, seni çok özlemişim. Beni bu şarkı yazdığım zamanlara götürdü. Acıbadem Kadıköy'de İstanbul'a geldiğimde kaldığım evde yazmıştım bu şarkıları. O kırık dökük evler gibiydi. Ay çok güzel zamanlarmış.
1: Çok güzel sözler.
0: Yine aynı dönem kırık yazdığım bir şarkı vardı. Dön Bebeğim. Tarkan okumuştu 1994'te. İnşallah Best of seni de bunu seslendireceğiz. O şarkı mı okusak acaba? Onu mu
1: Bence
0: okusam ben?
1: Ben olsam öyle bir şarkıyı kimselere vermezdim zaten.
0: Ama işte öyle olsa bu sefer gözlerinizin yeşil unutup gittiği paylaşamazdık. Dön Bebeğim, öbür tarafta diğer arkadaşlarına verdiğim şarkılar. Ömür yetmez hepsini okumaya. Ben paylaşmayı çok seviyorum.
1: Çok var ama sende de.
0: Bizim jenerasyonumuz da çok severdi. Paylaşmayı, birbirini tatlı tatlı dokunuşlar, daha iyi olması için işlerin.
1: Destek de vardı.
0: Destek
1: çok, birbirimize
0: vardı, çok
1: vokallere
0: önemli.
1: Gelirdik.
0: Aynen, herhalde. Ben deminden beri kendimi zor tutuyorum sana.
1: Aa,
0: back vokal
1: lütfen
0: yapmamak için.
1: Katıl
0: yok, yok.
1: Ne zaman
0: biz senin
1: istersen.
0: Senin sesini duyalım. Ben de, ama yapacağım. Back vokal kesinlikle çok istiyorum. Dön Bebeğim'i bir seslendirsek, ben de o günlere gitsem. Bakalım o Acıbadem Kadıköy'deki o evde nasıl umutlu, ümitli şarkılar çıkmış, onlardan bir tanesi.

0: Sağ ol, teşekkür ederiz.
1: Şahane.
0: Çok tatlı zamanlardı gerçekten. Biz 90'larda çok güzel bir zamana denk gelmişiz. Her şeyi yapımcılarıyla, prodüktörüyle, sözlerleri, bestekarlar, solistler, aranjörler, çok değerli adamlar. Tabii ki ben biliyorum Nilüfer Hanım. Çok değerli bir yeri var senin hayatında Nilüfer Hanım'da. Nilüfer Hanım'a sevgilerimiz, saygılarımız sunuyoruz. Çok değerlidir. Tabii ki sen back vokal yaptın o dönemlerde. Ben de işte Sezen, Ajda Pekkan o taraftan yürürken.
1: Evet,
0: bir
1: o dönem
0: bayağı bir zaman geçti ama bahsettiğim tabii 25 yıl, 30 yıl oldu değil mi? Daha fazla olmuş.
1: Fazla yıllara girmeyelim. Evet, tabii böyle değerli insanlarla bir araya gelebilmek de bir büyük şanstı. Bana da mesela hem Nilüfer'le tanışmak, sonrasında ilk albümde Onno Tunç'la çalışmak, Aysel Gürel... Yani isimleri unutuyorum. Yaşlandım artık biraz. Ümitciğim, kusura bakma. Fakat bunlar gerçekten büyük, benim için mucize gibi yani. Onno Tunç gibi bir insanla, bir müzisyenle çalışmak ve hele hele ilk albümde büyük bir şans değil mi?

0: Hepsi çok çok değerli insanlar. Onlardan çok şey de öğrendim. Çok
1: Kesinlikle.
0: kazanımlarım oldu. Artı müziğin gerçekten çok kaliteli bir şekilde yapılabileceğini, iyi müzisyenler olduğunu, buradaki müzisyen arkadaşlarımız gibi çok kıymetli insanlar olduğunu ve iyilerin bir araya gelmesiyle de 5 yıldızlı bir işin ortaya çıkabileceğini öğrendim. Bu kazanımlar için hepsine minnettarım. Bütün benim için emeği geçmiş herkese binlerce kez teşekkür ederim. Nilüfer Hanım'a gelecek olursak belki o da gelir senin programına.
1: İnşallah, tabii ki bekleriz. Şeref duyarız tabii
0: evet,
1: ki değil mi? Baş tacımız her
0: evet,
1: daim
0: benim de baş
1: gibi.
0: Tacım.
1: Tabii
0: benim
1: ki.
0: Çok kıymetlimdir. Hala dostluğumuz sürer. Hiç elini ya, üstümden tabii. çekmez.
1: Ben de hala görüşürüm hala.
0: Ben çok beni daha çok arıyor. Ne yapıyorsun? Bir şey
1: tabii,
0: yapıyor musun?
1: Tabii.
0: Evde mi oturuyorsun?
1: Yani, evet. Şey de çok güzel. Bir dönem Mersezen de benim başıma gelmişti. Ya yani minicik bir ışık, bir parıltı görseler onu daha çok aydınlatmak için uğraşırlardı ya.
0: Öyleydi
1: o
0: zaman.
1: Aşı çok güzel bir aşı.
0: Evet.
1: Bize de Fuat abilerden, Mazhar abilerden, Sezen'den hepsinden çok güzel geçti. Onlar bize o işlerinde olan o müthiş bir sevgi, o ışık. İlla bu tarafa geçirecekler onu. Yani o zaman rahatlıyorlar. O
0: evet.
1: Ondan haz duyuyorlar. Onlara çok büyük bir sevgiyle ilgili alakalı bir şey.
0: Çok da şimdi tam tersi galiba. Birazcık
1: vallahi
0: insanlar başkalarının başarılarından hatta rahatsız bile olur oldular.
1: Biz hiç o enerjilerde değiliz vallahi billahi.
0: Nilüfer
1: Hanım'ın
0: biz
1: çok güzel.
0: Şeyiz yani
1: çok
0: kalbimizi hiç bozmadık. Ben seni de öyle biliyorum.
1: Sağ olun,
0: kendini
1: olmayayım.
0: Korumuş insanlarız.
1: Sağ olun,
0: temiz kalmış insanlarız çok şükür.
1: Nilüfer Hanım'ın da şahane şarkıları var ama tabii ki Kayağan. Onun şarkıları
0: Kayağan,
1: muhteşem
0: tabii
1: değil
0: ki.
1: Mi?
0: Büyük müzisyendi
1: yani
0: gerçekten.
1: Yani ne güzel, ne inanılmaz şarkılar yazdı. Ben hayranım tabii ki daha bu program içerisinde, Ümit Şarkılar içerisinde nice güzel, çok değerli söz yazarları, bestekarlar dediğim gibi kompozitörlere yer vereceğiz. Ama bir Kayağan şarkısı söylemez miyiz ya?
0: Söyleriz.
1: Olur
0: söyleriz,
1: değil mi?
0: Tabii. Şahane olur.
1: Hazır mıyız?
0: Hep anarız onu da.

0: Benden mi?
1: Çok
0: neşane şarkı değil mi?
1: Vallahi inanılmaz.
0: Çok enerjisi yüksek bir
1: çok
0: şarkı.
1: Çok iyi şarkılar. Ama sen de muhteşem okuyorsun. Kabul et. Kabul
0: canım
1: et.
0: Canım benim.
1: Çok
0: sağ
1: iyi
0: ol.
1: Okuyorsun.
0: Biz birbirimizi

0: biliyoruz da ondan bize de hiç öyle değil. Eksiklerimizi.
1: Benim bayıldığım inanılmaz şarkılarım var. Söyleyeyim sana. Bugün normalde repertuarda bu yoktu ama ben rica ettim. Sen de beni kırmadın. Şahane bir şarkım var ki yoksun sen. Sözlerini Aysel Gül'ün yazdığı, müziğini Sinan Bekösen'in yaptığı ve senin şahane seslendirdiğin bir şarkı. Onu duymak için bütün gündür sabırsızlanıyorum. Yoksun sen, yapalım mı?

0: Bu ne güzellik.
1: Senin için.
0: Vallahi muhteşemdi. Gözlerim doldu ya. Çok çok iyiydi ya. İyi çok geçe, çok geçe ya. Nice güzel şarkılar söyle. Ve ben ne yap elimi çabuk tutup çok tatlı bir şarkı hazırlamamız lazım. Çok güzel mutlu oldum. Vallahi o kadar iyi ki geldin. Ah, çok güzel şarkılar. Çok güzel, acayip bir yerlere götürdün beni ya. Bir ses, bir şarkı böyle bir götürür mü? Evet oluyor, evet oluyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim, sağ ol.
0: Çok şarkı vardı. Seçtik içerisinden Pişmanım Var. Ama ben bugün seni dinlemeye geldim buraya.
1: Akış böyle Allah. Miydi? Tamam canım, sen nasıl istiyorsan öyle yaparız. Yani zaten senin benim şarkıları toplasak bize 15 program falan lazım. Çok şükür o kadar çok şarkımız var. Tamam,
0: çok özlemişim sesini, çok özlemişim. Eminim seyircilerimiz de TRT Müzik ekranının başına şu anda kilitlenmiş bütün insanlar da, onların da gözleri doldu eminim. Bambaşka tatlı bir yere gittiler. Bunu bize yaşattığın için çok teşekkür
1: Efendim,
0: ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. TRT'miz başımızın tacı. Ben çok ufaklıktan başladım TRT'de. Oo, neler neler. Çok güzel zamanlarımız geçti.
0: Pişmanım yapalım peki.

0: Teşekkür ederiz.
1: Kimin
0: Şahanesin
1: şarkısı
0: valla.
1: hatırlıyor musun?
0: Suat Suna.
1: Evet.
0: Hatırlamaz mıyım? Söz müzik Suat Suna.
1: Evet.
0: Suat'cıma da buradan selamlarımızı iletiyoruz canım benim. İnşallah seni de bekleriz Suat'cığım inşallah. Aa, çok güzel, çok tatlı adamdır. Çok sevdiğim bir arkadaşım o da. Vay be, neredeyse programın sonuna geldik. Daha son şarkılar ama ben doyamadım bir türlü. Ben daha fazla şarkı söyleyecektim ama sen geliyorsun diye. İki şarkıyı seni daha çok duymak için yaptım bunu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ama çok güzel şarkılar gerçekten. Bunları da emin ol seyircilerimiz çok özlemiştir. Emin ol. Ben her daim. Ama bugün canlı canlı duyunca çok rahatladım.
1: Çok gerçekten çok iyi müzisyenler. Bütün ekibe de teşekkür ederiz.
0: Hakan Yeşilköy.

0: Orkestrası'nın bütün arkadaşlarımız çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Hatıran yeter. Ama senden bir başka oldu bu şarkı. Ben senden duydum. Çok başka bir lezzet. Çok başka bir tat geldi.
1: Ya Hatıran Yeter birçok sanatçının
0: Tabii.
1: yeniden icra ettiği bir
0: Evet.
1: şarkıydı. Fakat ben kendi tarzımda biraz daha yaza uygun bir modda tekrar okudum.
0: Evet.
1: Ve teşekkür ederim Yılmaz Tatlıses'in ailesine. Kendisi vefat etmiş çünkü Allah
0: Rahmet
1: rahmet
0: eylesin.
1: eylesin. Ve sevgili Ahmet Selçuk İlkan'ın sözleri.
0: Ahmet
1: O da
0: abi, Ahmet Selçuk İlkan'ın çok
1: sevgiyle
0: değerli.
1: tabii ne demek dedi. Çok mutlu oldum. Dolayısıyla Cüneyt Yamaner aranjmanıyla yeniden canlandı
0: Süper
1: şarkı.
0: oldu. Ki biz şimdi duyabilecek miyiz bunu?
1: Duyarız
0: Duyarız
1: tabii
0: değil
1: ki.
0: mi?
1: Çok kolay ya.
0: Yaşa be.

0: Canım arkadaşım, sevgili arkadaşım, iyi ki geldin, şeref verdin. Şahane programdı, sesini duymayı çok özlemişim. Orkestramızla gerçekten çok mutlu oldu. Umarım sen de mutlu olmuşsundur bugün geldiğin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ellerine, canına, ayaklarına, nefesine, her şeyine sağlık olsun. İyi ki varsın.
1: Ben de teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olsun. Bir tane son bir şarkıyla kapatacağız. Senin de sevdiğin bir şarkı ile de senle kapatacağız. Ümitli şarkılar. Bir sonraki ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.

0: ve bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.
3: Sen

0: Bugüne bu akşam TRT Müzik'te.
1: Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere.
2: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sününoğlu'nun sunduğu Zamane, Bozlak Ustası

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23.

0: Efendim, kıymetli alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, sizler stüdyomuza ve ekranları başındaki konuklarımız, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Sayıyorsun, çiçekten armağan olmaz.
0: Evet, TRT Müzik ekranlarındasınız, Türkiye'nin müzik kanalındasınız. Birbirinden güzel eserlerle bu akşam yine Türkü Deryası ekibi olarak huzurlarınızda.

Yanınızdayız efendim. Çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağımız bu akşamda. Öncelikle tabii ki kuvvetli alkışlarınızla kıymetli partnerim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Candan teşekkürler. Sağ olun, var olun. Efendim gerek sizler ve gerek ekranın başında bizleri izleyen değerli konuklara Türkü Deryası'na hoş geldiniz, şerefle verdiniz. Türkü Deryası bu alkışı hak etmiyor. Daha büyük çapik. Ha, böyle. Binlerce teşekkürler. Her zaman diyorum, her hafta diyorum, göstermiş olduğunuz yakın ilgiye gerek ekran başındakiler ve sizlere binlerce teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hele ki geldiniz, hele ki hoş geldiniz diyorum tekrar. Ve hemen.
1: İki kıymetli konuğumuz var dedim ama evet. Bugün böyle bir torpilli bir durum oluşacak galiba. Böyle bir Malatya çoğunluğu oluşacak. O yüzden evet. Lütfen siz de benim hemşerilerim olun. Beni yalnız bırakmayın. Benim biraz boynum bükük kaldı yani. Kim geliyor?
0: Bir hemşerim, yeni bir fidan. İnşallah istikbalde Allah büyüktür. Allah işini gücünü nasketir. Diyorum ki Yaşar
1: Buğdaycı geliyor efendim.
0: Güzel bir akışlar.

0: Ağzına sağlık oğlum.
1: Yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Hoş geldin sevgili Yaşar.
2: Hoş bulduk.
0: Malatyalı. Malatyalı hemşerim.
1: Bugün Malatya kelimesini çok duyacağız efendim.
0: Ya. Hemen... Sembolik olarak geçen hafta söz vermiştim. 9 kişiye biz gazoz olacak ama sembolik olarak burada görmeniz için. Asıl Malatya mişmişi yani kayısı bir hafta sonra Allah nasip ederse yanladım. Ama kaç kişiye dağıtacağım ki ben burada? Ben ne kalt edeyim yani? Yolsuzluğun gözü kör olmaz.
1: Evet, yani bizler tadına baktık. İnşallah önümüzdeki hafta eğer hemşerileriniz gönderirse sizin Allah cömert Malatyalı hemşerileriniz Tomla, bütün evet stüdyomuzu Allah. Ekram ederiz. Neden olmasın yani?
0: Tamam, Ergun kardeşim şahitlik eder herhalde. Allah. Ve değerli dostlar, hani böyle ben ilkbaharı çok seviyorum. Bütün mevsimler çok güzel ama ilkbaharın hayatta insanın böyle yön veren tabiatıyla, her şeyle, toprağıyla çok güzel çiçekler. O ilk çiçekler çok güzel kokuyor. Ve öyle güzel bir çiçek sunacağız ki şimdi. Değerli hemşerim.
1: Nurcan Selçuk geliyor efendim. Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Hocalarıma çok teşekkür ediyorum.
1: Nurcan Selçuk.
2: Çiçekler nazlı olur. Biraz da alkışlarınızı rica edeyim. Ya.
0: Hocam sağ olun. Estağfurullah.
1: Hoş geldin evet. Sevgili
0: Hoş
1: Nurcan.
0: Bulduk. Nasılsınız?
2: Hoş geldin canım. Ben sorayım nasıl geçti? Urfa'dan Malatya'ya geçti. Malatya'dan buraya teşrif etti.
0: Evet. Evet. Hem Urfa'dan hem Malatya'dan size selam getirdim. Evet. Çok güzel görünüyorsunuz bu arada. Sizler de çok güzel görünüyorsunuz. Evet. İyi ki geldiniz. Hoş sağ geldiniz. Olun, ufak bir rahatsızlığım var inşallah. Kusurumuz affola şimdiden.
1: Her şey harika bizim adımıza. Hakikaten seni burada ağırlamak, misafir etmek, ediyorum. O güzel sesini dinlemek çok keyifli.
0: Benim için
1: hoş
0: de
1: geldin. Sefalar getirdin
0: sağ
1: tekrar.
0: Olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
2: Hemen Yaşar'a sorayım. Ne yapıyorsun kardeş?
3: Çok şükür abim. Sen nasılsın? İyi misin?
2: Böyle çok klasik söyleyeceğim. Hani merak ettiğiniz için tabii Yaşar yeni, o da güzel bir kardeşimiz. Şöyle diyeyim. Yeni bir böyle çalışma...
3: Var. Yeni bir çalışmamız var.
2: Evet.
3: İnşallah 1,5 ay içinde çıkaracağız. Içinde, evet.
2: Otantik türkü mü? Beslen formunda mı?
3: Tam bir türkü.
2: Evet. Şimdiden Allah hayırlı uğurlu etsin diyeyim.
3: Çok
2: ne yaptın
3: ederim.
2: Canım? Sen ne yapıyorsun?
0: Hocam biz konserler bildiğiniz gibi devam evet. ediyor. Urfa'dayız. Konserlerimizi veriyoruz. Alsınlar bizleri de yalnız bırakmıyor.
2: Kültür
0: Bakanlığı'ndayız. Evet.
2: Evet.
1: Peki Urfa'daki canım. Bütün dostlara da selam
0: evet,
1: olsun.
0: Evet, buradan
1: öyleyse.
0: Hepsine çok selam söylüyorum.
1: Evet, ben de biliyorsun Urfa konusunda.
2: Evet. Korudaki arkadaşlarıma ben de buradan selam söylüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Çek selamlar olsun diyorum Urfa korusuma.
1: Evet, ilk görev yerim benim de biliyorsunuz.
2: Buyurun,
1: İstanbul'a geçmeden önce. Onların hepsine, bütün arkadaşlarımıza, evet. dostlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum ve birlikte söyleyelim istiyorum bu eseri. Olur mu? Aldırma gönül, aldırma. Evet. Bilmeyen yoktur eminim. Hep birlikte söyleyelim. Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Ağzına sağlık.
1: Orkestramızın ellerine kollarına sağlık.
0: Şimdi Hamdiye Hanım başta dedi ki, hemşerileriniz dedi. Tabii herkes bizim örf adetimizde, bir hemşerim Kars'ta, hemşerim Tekirdağlı'da, Edirne'li'de. Ama bunu kim diyor biliyor musun? İzzet Altınmeşe diyor. Herkese hemşerim diyor. Bunu çok evvel anlatmıştım ama şimdi içimden geldi, hemşerim falan deyince. Efendim Ankara'dan tekrar İzzet Altınmeşe, İzzet abim bir huyu var işte. Kars'lıya da diyor hemşerim, Edirne'liye diyor, efendime söyleyeyim Adana'lı diyor, Trabzon zaten dünden hemşerisi. Buradan bir taksiye bindik, havaalanına gidiyoruz. Benim de hep hobimdi, derim ki sorarım ya kardeş nerelisin falan diye. Şoför dedi ki, dedim kardeş nerelisin, dedi abi Edirne Keşanlıyım dedi. Baktım bizimkisi arkada oturuyor, hopladı. Oo dedi, hemşeriyiz dedi. Ya abi dedi, sen Diyarbakırlı değil misin? Ya ben Diyarbakır'ım, benim bacanak orada askerlik yapmıştı dedi. Evet, diyoruz ki Urfa, tam buram rebav oldu diyoruz. Evet.

0: Canına teşekkürler. Sağ olun, var olun. Binlerce teşekkürler.
1: Yüreğine sağlık abiciğim.
0: Evet.
1: Evet, şimdi sevgili Yaşar'a dönüyoruz. Yaşar, neler yapıyorsun? Bir buçuk ay önce sanırım, değil mi? Yeni bir eser paylaştın.
2: Üç ay oldu sayılır. Üç ay diyelim ona.
1: Biraz evet. Bahseder misin bize o eserden?
2: Çok güzel bir klip çektik ona. YouTube'da zaten bütün dijitalde var. İnşallah yeni eserimiz de tam bir türkü olarak. O biraz daha, daha önce yaptığım eser biraz daha böyle piyasa bir eserdi.
1: Beste formatı.
2: Evet, şu an yapacağım eser tam türkü formatında güzel bir çalışma olacak. Ne oluyor, güzel. Bitmek üzere.
1: Bu Malatyalılarda böyle bir müziğe yatkınlık var galiba. Öyle mi anlıyorum?
0: Tek türüne, tek faydası Malatyalıların saçı dökük değildir genelde. Çünkü kayısı en büyük ilaç.
1: Ay ay ay.
0: Doğru
1: ay.
0: Mu efendim? Evet.
3: Kayısı çok faydalı.
0: Yani şimdi övünmek gibi olmasın. İki başbakan, iki cumhurbaşkanı.
3: Malatya'da. Bir daha
0: ne diyeyim ya?
3: İsmet İnönü, Turgut Özal.
0: Evet.
1: Evet. Sevgili buyurun. Yaşar şimdi bize çalıp söyleyecek, değil mi?
2: Evet, güzel bir deyiş okuyacağım. Ya Hızır Sema'a.
1: Harika. Hadi bakalım, seni dinliyoruz. Alkışlarınız Yaşar Buğdaycı için efendim.

0: Yaşar Buğdaycı.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız.
0: Yüreğin dert görmesin.
2: Oğlum eline sağlık. Var olasın. Hoca, Selçuk Hoca. Ben buradayım kardeş. Tabii. Nasıl buldun? Evet.
0: Harika.
2: Güzel bir alkışlarınız
0: İki
2: olsun.
0: Güzel bir alkışlarınız olsun. Hakikaten.
2: Sağ olun canım.
1: Çok teşekkürler. İyi ki varsınız.
0: İki genç yeteneği, yolunuz açık olsun diyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum.
0: Müzik yolunuz size çok büyük güzellikler getirsin.
3: İnşallah, inşallah. Vatanımıza, milletimize hayırlı o insanlar olacağız inşallah.
2: O yolculukta bir şeyi unutmayacaksınız. 5 adım değil, 3 adım gidip 1 adım evvelkini unutmayacaksınız. Evet. Unuttuğunuz evet. Zaman zaten daha dişin gücün rast geldi derler. Evet.
0: Evet.
2: Evet.
3: Evet, güzel bir Musa Eroğlu bestesi okumak istiyorum. Herkes de biliyordur. Bana da eşlik edersiniz.
0: Haydi bakalım.
3: Hadi bakalım.
0: Çok güzel bir eser geliyor efendim. Nurcan Selçuk için alkışlarınız lütfen.

0: teşekkürler. Sağ olun.
1: Nurcan Selçuk. Gönlün dert görmesin.
2: Bir rica etsem bir de alkışlasın.
0: Hocam sağ olun. Teşekkür ederim.
2: Evet. Değerli konuklar ve ekran başındaki bizleri izleyen değerli konuklarımız, seyircilerimiz. Hayat sanat hayatımda ilk olarak Hamdiye'de ben de bir ilki yaşayacağız şimdi. Geçen hafta okuduğumuz böyle beste formunda bir türküyü felaket ve inanılmaz bir ilgi aldı. Dünya kadar mesajlar geldi. Ve o parçayı tekrar rica ettiler. Şimdi okuyacağım. Yaşanmış gerçek hikayelerde herkesin burada bir sen eredim, ben eredim dediği zaman yani karşılıklı bir diyalogda bir şeyler hatırlayacağını ben biliyorum, tahmin ediyorum. Ve bu parçanın sözleri Fikret Dikmen kardeşimize ait ve müziği de TRT'de İzmir Radyosu'nda benim çok değerli kardeşim Bahattin Turan'a aittir. Her ikisini de alkışlayalım lütfen.
1: Ve elleri dert görmesin.
2: Hamdi Hanım'la şimdi beraber. Geçen hafta da dedim ki rica ettim. Gerçekten beğeniyorsanız dedim. Güzel bir alkışlar dedim. Yani daha beğeneceğiz bakalım. Hadi buyurun.
1: Hadi o zaman eserin sonuna bırakalım. Bakalım ne kadar beğenmişler.

0: Selahattin.
1: Ağzına sağlık.
2: Sağlık abicim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim.
1: Lütfen nasıl buldunuz?
0: Eser.
1: Eller yukarıda o zaman çabuk. Baş tacısınız. Bunu inşallah partnerimle bak. Ben de tangolaştım ya, partnerim diyorum. Arkadaş falan değil. Evet, partnerimle inşallah beraber kayıt yapacağız.
2: İnşallah,
1: ve
2: abicim, onur
1: klibini
2: diyelim.
1: De beraber çekeceğiz. Allah nasip ederse.
2: Evet. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sen bir üstad olarak, bir abi olarak her zaman bana kızım dedin ve çok destek verdin. Bundan onur duyuyorum. Muhakkak çok güzel, çok yetenekli arkadaşlarımız var. Şimdi onlardan birini davet edeceğiz. Bir de ona bir acaba...
1: Anladım. Pardon. Bak nereden nereye. Şimdi değerli konuklar, tabii dünya kadar vokalistimi yapan arkadaşlarımız var. İftar ettiğimiz kardeşlerimiz var. Arkasını unutmayan kardeşlerimiz var. Ve her zaman böyle bir katkım olmuştur nacizane. Şimdi değerli bir hemşerim, o da Malatya, İzzet abinin dediği gibi ben Malatya'm, o da Vanlı hemşerim. Evet. Efe.
2: Ateş geliyor efendim.
1: Çok güzel bir akşam lütfen.
2: Sevgili Efe'cim, çok emek verdin hakikaten. İki sezondur birlikte çalışıyoruz Efe'yle. Çok kıymetli bir kardeşimiz, konservatuar öğrencisi, çok güzel bir sesi var. Biraz kendinden ufacık bahset ve sonra çok güzel bir eser dinleyeceğiz senden, değil mi? Buyur.
3: Dediğiniz gibi Hamdi Hocam, iki sezondur beraberiz. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ses eğitimi bölümü, lisans 3. sınıfım. Ben sana 2 yıldır da buradayım, sizlerle beraberim. Çok mutluyum, üstadlarla beraberim.
2: Biz
3: sağ olun hocam,
2: teşekkür ediyorum. Seninle olmaktan.
3: Teşekkür ediyorum.
2: Efendim, alkışlarınız Efe Ateş için gelsin. Hadi bakalım, sahne senin.

0: Ağzına sağlık oğlum.
1: Bravo.
0: Her şey çok güzel. Bir tek yanlışı var. Bir tek yanlışı var. O da benden uzun olması. Yani o da...
2: Canım
0: tekrar
2: alkışlarınızı
0: rica edeyim değerli kardeşim için. Evet.
2: Sesin.
0: Gelecek sadece hafta ses... da inşallah.
2: Elmas. Evet. Huzurlarınızda olacak.
0: Pardon. Evet. Bu yaşlılık değil, unutkanlık. Elmas Hanım olacak inşallah gelecek
2: hafta. Biraz sürprizi bozdun ama olsun herhalde. Efe evet. Kardeşim hakikaten hem sesi çok güzel hem gönlü çok güzel. Evet. İki sezondur bizimle birlikte.
0: Evet, Atakan Çelik. Zaten o da Vanlıydı Allah'ın nurlar için. Ya. Dedim ya her şey on numara, yalnız benden boyu uzun olması o yanlış işte. Ne yapayım?
2: Bir daha böyle yanlışlar yapma.
1: Tamam hocam.
2: Hadi geçelim bakayım. Harikasın efendim, alkışlarınız Efe Ateş için gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Sıra bende. Ama ben bir ricada bulunacağım sizden. Efendim telefonlarımızın ışıklarını lütfen açalım. Herkesin telefonu var değil mi? Haydi bakalım. Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Sabah akşam yatılmıyor. Haydi bakalım ve efendim
0: Malatya,
2: telefon ışıklarıyla.
0: Malatya, Arguvan, Hasan, Durak.
2: Diyorsunuz.
0: Diyorum.
2: Biz de Malatya'ya birazcık bu akşam ya, yani, bir selam gönderelim. Haydi bakalım.

0: El kızı adamın evini yıkar vallahi. İşte böyle türküler çıkar ya. Saygılar, sağ olun, var olun diyorum.
1: Abicim benim, iyi ki varsın.
0: Canımsın benim. Şimdi bende mi sıra? Peki. Madem ısrar ediyorsun, hadi bende olsun.
1: Lütfen hiç zahmet etmeyin.
0: Evet.
1: Selahattin Alpay. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim. Akçadağ'ın düzüne geliyor.
0: Evet.

0: Selahattin Alpay.
1: Sayın yönetmenim, biraz daha alkış alabilir miyim? Canlar teşekkürler. Evet.
0: Harikasın abi, yüreğine sağlık.
1: Yaşarım.
0: Bu arada
1: şimdi
0: ben sen söylerken mış mışınızdan da yedim yani bir tane.
1: Öyle mi?
2: Dayanamadım. Yedi hocam.
0: Ya, çok güzel
1: şey
0: görünüyorlardı.
1: Bu burada duruyor milletin vallahi. Biri yeri, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Şimdi ben dağıtsam ben ne kalt edeyim? Şimdi dövüş çıkacak orada, bir şey değil.
0: Evet, şimdi Aşık Maksut Koca'dan bir eser seslendireceksin.
3: Evet.
0: Selam olsun Maksut hocamıza da. Hakikaten çok kıymetli bir insan. Çok kıymetli
1: eserler. Bu eseri
0: eserler,
1: de iyi biliyorum.
3: Evet. Evet,
0: hakikaten kardeşim, bizimle buluşturuyor. Efendim, kim bilir diyeceksiniz değil mi Yaşar hocam?
3: Kim bilir diyoruz.
0: Haydi bakalım.
3: Ama yürekten bir alkış
0: Yaşar
3: istiyorum.
0: Buğdaycı için efendim.

0: Yaşar Buğdaycı.
1: Kardeş. Çok teşekkür ederim.
0: Yüreğine
1: çok sağ
0: sağlık. Harikasın. Hakikaten evet. Çok güzel bir eser zaten. Sen de çok güzel yorumladın. Evet programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
2: Evet.
0: Sen bizim için güzel bir hareketli eser seslendireceksin.
2: Evet, Neşet Ertaş'tan böyle Kırşehir'e gidiyoruz. Neşet Ertaş diyor.
0: Haydi bakalım alkışınız Nurcan Selçuk için efendim.
2: Evet. Bana eşlik edersiniz. Sevinin. Haydi bakalım. Ah sesini

0: ederim. Çok sağ olun. Sazen Dojo'da müthiş varsınız.
1: Hocam sen
0: teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kalın burada.
2: Hocam çok sağ ol. Ağzına sağlık.
0: Sağ olun hocam.
1: Efendim hepinizi böyle
2: hemen
1: ayağa alayım. Alalım.

0: Bekliyoruz değil mi efendim sizleri? Evet.
1: Evet, bekliyoruz. Hakikaten evet. Çok büyük emek var. Biz burada ekran yüzü olarak programımızı temsil ediyoruz Türkü Deryası'nı, ancak arkamızda çok güçlü, çok profesyonel bir ekip var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz ve kuvvetli alkışlarınızı rica ediyoruz. Yapımcımıza, yönetmenimize, kameramanlarımıza, makyözümüze, efendim teknik ekibimizin tümüne, sesçilerimize, hepsine sonsuz teşekkürler.
0: Ve benim derlediğim çok güzel, vaktimiz kalmadı. Benim derlediğimiz biliyorsunuz çok güzel, hepinizin çok sevdiği. Yani sabahtan beri Malatya hiç okumadık ya. Malatya bulunmaz işini okuyoruz.
1: Bir dakika, evet. Okumadan önce tekrar efendim.
2: Çok
1: ayaklarınıza sağlık.
2: Sağ
1: çok mutlu oldum.
2: Tamam.
1: Sevgili Nurcan, sevgili Yaşar.
0: Ayaklarınıza sağlık.
3: Çok teşekkürler.
2: Sürçülisan ettiysek
3: çok
2: affola.
0: Evet. Her iki kardeşimize bir alkışlar mıyız? Çok teşekkürler.
1: Harikasınız.
0: Sağ olsun.
1: Evet, haftaya konuklarımız Serkan Özdemir ve evet. Gülay Arslan olacaklar efendim. Sizleri TRT Müzik ekranlarının başına bekliyoruz. Stüdyomuzdaki, Ankara'daki misafirlerimiz, lütfen sizler de stüdyomuzda bizleri yalnız bırakmayın. Efendim yarın haftaya zaten son bölümümüz bu sezonun, değil mi?
0: Bu sezonun sonu.
1: Bu sezon.
0: Hemen yapımcım burada, bir görebilir miyiz? Yapımcım, evet, Sabiha Hanım.
1: Kaçtı. Vallahi kaçtı.
0: Evet, güzel bir şey.
1: Hepsini
0: evet.
1: Çok seviyoruz. Hadi buyurun, teşekkürler okuyalım. Ve Malatya, Malatya diyoruz.
0: Evet,
1: Selahattin Alpay'ın
0: derlemesiyle
1: veda ediyoruz efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
1: Seni koydum.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Ne yapalım?
1: Sabah ilk iş miyim?
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.

0: Kıymetli misafirler, TRT Müzik ekranlarına, müzik yolcularına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Müzik yolcularında bu akşam henüz 15 yaşında, cebinde sadece hayalleriyle Hatay'dan İstanbul'a o devasa kalabalığa karışan bir çocuğun müzikal yolculuğuna, onun hayallerine uzanan bir yola çıkacağız bu akşam sizlerle birlikte. Kimsesiz bir otel odasında başlayan, gündüzleri ekmeğini kazanmak için ağır işlerde çalışan, geceleri ise zihnindeki o durmak bilmeyen melodilerle hayata tutunan bir azim hikayesini paylaşacağız sizlerle.
1: Ve bu akşam Türk müziğinin gerçekten çok kıymetli hem bestecisi, hem yorumcusu, hem söz yazarı Selami Şahin'in eserlerini müzik yolcularına getirdik sizler için. Eminim çok sevdiğiniz, ah edeceğiniz, bazen şöyle uzaklara gideceğiniz birçok eseri var. Sizler de bizler de aynı düşüncedeyiz diye düşünüyorum. Ve şimdi diyorum ki müzik yolcuları başladıysa Selami Şahin'in o ölümsüz eserlerine buyurun hep birlikte merhaba diyelim. Ve şimdi sevgili Ahmet diyecek ki sen mevsimler gibisin, unutulursun sevgilim.

0: Gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Ve aslında bu güzel eserin minicik bir hemen hikayesini söyleyelim. Sen mevsimler gibisin. Aslında bir taraftan da Selami Şahin'i bu piyasada, müzik piyasasında tanınmasına önderlik eden eserlerden bir tanesi ve ilk bestesi.
1: Evet.
0: 1975 yılında çıkardığı bu güzel eser ayrıca altın plak ödülü de almış. Çok önemli bir eser ve eminim yine ekran başı da bizimle birlikte söylemiştir
1: Kesinlikle.
0: Diye düşünüyorum.
1: Ben heyecanla bekliyorum. Bir de tabii ki bir bestekarın derinliğini de çok güzel yansıtan
0: evet.
1: bir Türk müziği formunda
0: evet.
1: hem usulleri hem de mahur makamının o inceliklerini de taşıyan aslında hani bir pop müzik sanatkarı gibi, bestecisi gibi alımsansa da aslında o köklerine duyan bağlılığını da ilk eseriyle vücuda getirmiş olduğunu da burada gösteriyor.
0: Kıymetli izleyicilerimize hep söylediğimiz gibi aslında bütün müziklerimizin, popun, işte fantezi eserlerin hep dibinde aslında o Türk müziği yatıyor. Türk sanat müziği yatıyor efendim. O nameler yatıyor, o makamlar yatıyor. Ve biraz sonra da zaten Selami Şahin'in de Türk müziğiyle yolculuğu nasıl başlamış onu anlatacağız. Ama ondan önce gelin yine hep birlikte söyleyelim sıradaki şarkıyı. Diyeceğiz ki alışmak sevmekten daha zor geliyor. Buyurun arkadaşlar.

0: Alışmak mı daha zor, sevmek mi daha derin? Gerçekten müzikle, notalarla bize bunu anlatan harika bir usta, harika bir yorumcu, harika bir bestekar ve müzisyenler için de o kadar derin bir hazine ki.
1: Tabii
0: hem
1: ki.
0: Düzenleme yapmaya hem icra etmeye o kadar imkan veren işte o çok yönlülüğünde bir gerçek bir göstergesi. İyi ki böyle değerlere sahibiz. İyi ki böyle kıymetlerimiz var. İyi ki böyle sanatkarlarımız var da biz de işte müziğin zevkine doyasıya varıyoruz.
1: Çok şanslıyız gerçekten. Her zaman söylediğimiz gibi bu topraklarda yetişen sanatçıların bu kadar derinliği ve dünyaya hatta açılması bizleri o kadar mutlu ediyor ki. Ve bizler de nefesimiz yettiğince sizlere bunları, bu güzel eserleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve şimdi aslında Zeki Müren'le bağı çok özel.
0: Aa, değil mi?
1: Çünkü Selami Şahin'in en kıymetlisi oğlu ve oğlunun adını veren kıymetli sanat güneşimiz Zeki Müren. Ve Zeki Müren'in sesinden çok sevdiğimiz o güzel eser gelecek şimdi. Diyeceğiz ki, gitme sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım.

0: Ağzına sağlık sevgili
1: Çok
0: Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlüne sağlık. Hem büyük ustayı hem de sanat güneşimizi de bu vesileyle anmış olduk.
1: Evet.
0: Ustamızın 50. yıl konserinde bir an vardı ki tam bu şarkıya girdiği anda hologramla o ghost perdeden Zeki Müren'in hologramı geldi ve
1: ah, ne güzel.
0: O harbi açık hava gerçekten yıkılmıştı. Müthiş bir andı. Keşke bu teknoloji gerçek olsa değil mi, bu değerlerimizi sadece plaklardan, kasetlerden değil de ta yanı başımızda olmuş olsa. Biz de bir nevi aslında ekranları başında sizlerin evlerine konuk oluyoruz. Bir hologram sayarsanız bizi de evlerinizdeki bu keyfe ortak oluyoruz. Şimdi
1: evet,
0: herkesin bir dostu
1: eser.
0: Vardı değil mi? Çok güzel bir eser.
1: Evet ve özellikle de bu güzel eserler, bazı eserlerinin özelliği var efendim. Mesela işte Gitme Sana Muhtacım Zeki Müren'le özdeşleşti ve şimdi de çok sevdiği bir dostu var efendim, Tanju Okan, Selami evet. Şahin'in ve onunla otururken sen benim eskimeyen dostumsun diyor ve bu şarkı ortaya çıkıyor ve ona ithaf ediyor şarkıyı. Dilerseniz şimdi sevgili Ahmet'in ve sevgili arkadaşlarımın o güzel eşlikleriyle bizler de sizlere kulak verelim ve dinleyelim.
0: Bence herkesin bir eskimeyen dostu vardır diye düşünüyorum.
1: Mutlaka.
0: Lütfen bu şarkıyı ona söyleyelim. Hatta Mevlana'nın harika bunu anlatan da bir özdeşleşen bir sözü var. Onu da paylaşmak istiyorum. Noksan arayan dosttan da olur diyor.
1: Evet.
0: O sizin bir gülüşünüzden, bir gülümsemenizden, tatlı bir miminizden sizi anlayan, konuşmasanız bile o telepatiyle anlaştığınız eski dostlarınıza gelsin bu şarkı. Müzik yolcularında mikrofon sizin. Buyurun, eski dostlara gelsin.

0: Ne güzel de yazmış değil mi? Ne zaman gelirsen gel başıma tac olursun. Sen benim eski değil,
1: eskimeyen dostumsun.
0: Dostluklar hiçbir zaman eskimez. Hep kalpte ilk günkü tazeliğiyle kalır. Ve şimdi de diyeceğiz ki uzadı geceler sabah olmuyor. Sensiz şu dünyama güneş doğmuyor.
1: Biraz sensiz hareketlenelim olmuyor. Mi ekran başında
0: Haydi
1: da?
0: Haydi o zaman ufak ufak pırdanma
1: bence
0: zamanı
1: tam
0: bence.
1: Tam zamanı şu an.
0: Haydi buyurun.

0: Şahanesiniz.
1: Ellerinize sağlık sevgili dostlar. Sevgili Mineciğim, ağzına sağlık, gönlüne sağlık, ustalarımızın gönlüne sağlık. Çok keyifli bir yolculuk.
0: Evet. Ve şimdi Ahmet öyle güzel bir eser çalacak ki, yine hepsi çok güzel biliyorum ama hepsinin de ayrı bir rengi var. Ben öyle diyorum şarkılara.
1: Yani bir ara pazarlık ettiğimizi hatırlıyorum programımızın yapımcılarıyla.

0: La, süremiz için dedik ki ne olur bunu da çıkartmayalım. Hatta bir tane daha ekleyelim. Hakikaten belki 4 bölüm üst üste çeksek yine de her biri birbirinden güzel eserleri sizlerden sunmaktan alıkoyamayız. Hepsi evladı gibi. Selami abi bunları nasıl birbirinden ayırıyor onu da hiç bilemiyorum. Sıradaki eser ekran başında yine o güzel sesleriyle, eşlikleriyle bizlere harika tınılar sunacaklar. Kemer olup takacağımla başlayan benim bütün derdim sensin, canım
1: Canım
0: sevgilimle devam
1: sevgilim.
0: eden çok naif, çok kibar ama sevgiliye de belki de en güzel anlatılan sözlerden bir tanesi.
1: Biraz önce dostlara söylemiştik.
0: Şimdi
1: Şimdi de
0: sevgiliye.
1: sevgililerimize söyleyelim efendim. Çocuklarımız, eşimiz, annemiz, babamız. Hadi buyurun tüm sevdiklerimize canım sevgilim gelsin.

Evet, yine şöyle uzaklara daldık ama ben diyorum ki o uzaklardan hiç bu taraflara dönmeyelim çünkü şahane bir şarkı var sırada. Hemen istiyorum ki bu güzel melodilerin üstüne yine güzel bir şarkı eşlik etsin. Efendim hep birlikte söyleyelim lütfen. Sen sevdalı, ben belalı.

0: Ah, şarkının içinde kaybolduk gerçekten.
1: Selam Şahin sadece bir bestekar değil. Bu toprakların aşkını, hasretini, vefasını notalara döken bir ruh mimarı. Ve bugün burada sadece onun şarkılarını söylemedik. Sizlerle birlikte onun zorluklara karşı olan mücadelesini, eğilmeyen inancını sanatla kurduğu o engin bağı deneyimledik. Sen de bunu çok güzel ifade ettin sevgili Mine. Ağzına
0: Çok teşekkür
1: sağlık,
0: ediyorum.
1: gönlüne sağlık.
0: Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum ve gerçekten aslında çok küçük bir not daha size iletmek isterim. Hayatını dinlediğimde biliyor musunuz hayatına ilk dokunan insanlardan bir tanesi Avni Anıl, Yusuf Nalkesen ve İrfan Özbakır. Aslında o müziğin, o Türk müziği namelerinin de nereden geldiği o kadar belli oluyor
1: Çok
0: ki değil
1: belli.
0: mi? Ve şimdi çok sevdiğimiz bir eseri daha geliyor. Hafif yine kıpırdanmalı bir eser geliyor. Diyeceğiz ki ya seninle ya sensiz.
1: Ama bunu tabii ki siz söyleyeceksiniz. Umarım mikrofonlar hazırdır. Bilmiyorum çataldan, kaşıktan belki mikrofonlar yapılır. Ama önemli olan gönüllerinizden namelerin coşması. Ya seninle ya sensiz. Buyurun sevgili dostlar.

0: Evet. Çok güzeldi. Tekrar tekrar ellerinize, emeklerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Ve sevgili müzik yolcuları, bu haftalıkta müzik yolcuları programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine saatler 21.15'i gösterdiğinde aynı gün ve aynı saatte sizleri koltuklarınıza, bizleri de sizlere misafir olmaya bekliyoruz.
1: Sizlerle olmak öyle keyifli ki, birlikte müziği paylaşmak, bu yolculuğun duraklarında kalbi müzik için çarpan bireylerle, birbirinden değerli kıymetli dostlarımızla birlikte evlerinize, gönüllerinize konuk olmak öylesine kıymetli, öylesine değerli ki yine aynı günde, aynı saatte bizlerle bu yolculuğu paylaşmak için biz sizleri burada bekliyor olacağız.
0: Ve şimdi de diyeceğiz ki, hep birlikte yine söyleyerek veda ediyoruz. Dinle diyeceğiz. Haydi buyurun.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydum.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Ne yapalım?
5: Sabah ilk iş mi?
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün birbirinden tatlı iki konuğum var. Biri çok sevdiğim arkadaşım, sözüyle, müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Hatipoğlu. Bir tanesi de güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'e hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim, sizler nasılsınız?
1: Çok iyiyiz. Teşekkür ediyorum öncelikle buraya beni davet ettiğiniz için.
0: Ben teşekkür
1: Müthiş bir
0: ediyorum.
1: enerji, harika bir orkestra gerçekten.
0: Sağ olsunlar.
1: Bayıldım.
0: Çok teşekkür ederim. Senin de yoğun olduğunu, hatta bir uçak yolculuğun olduğunu, ona rağmen geldiğini bildiğim için ben sana teşekkür ederim. Efendim çok şıksınız.
1: Teşekkür
0: TRT'nizde.
1: ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sizden gördüm böyle. Bizim hukukumuz geçmişe dayanıyor. Çok güzel şarkılar yaptık beraber. Gün ağarmadan da senin emeğin çok fazla. Yani o yüzden sana burada herkesin önünde teşekkür edeyim. Buraya çağırdığın için de çok sağ
0: Ben
1: ol.
0: teşekkür ederim. Benim için gurur seni ağırlamak. Çünkü gün ağarmadanla ilgili çok güzel bir hikaye anlatmak istiyorum. Fakat öncesinde senden böyle bir şarkı almak istiyorum ki güzel sesini dinleyicilerimiz bir tekrar duysun.
1: Söyleyelim.

0: her zamanki gibi müthiş bir yorumdu.
1: Orkestraya alkış ya. Müthişler.
0: Çok
1: Sağ olun.
0: teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: teşekkürler.
0: Sağ olsunlar. Evet, biraz Deniz'le senden bahsetmek istiyoruz. Sahnenin çok güzel olduğunu duyuyorum. Güzel güzel şarkılar söylediğini, o güçlü sesinle. Sahnede hangi şarkıları söylemeyi tercih ediyorsun?
2: Her ne kadar böyle bıcır bıcır görünsem de içimde bence 80-90 yaşında bir ruh var. Dans etmeyi çok da sevdiğim bir yerden aslında. Böyle birazcık nostalji de çok seviyorum. Bu Ayla Dikmen, Ayten Altman, Nil Burak, Ajda Pekkan.
0: Çok büyük
2: 80'ler,
0: üstatlar.
2: 90'lar, 70'ler hani Türkçe, yabancı, İspanyolca, İngilizce, caz. Aslında birazcık değişiyor atmosfere göre ve konser alanına göre. Ama her telden çalıyoruz diyelim. Şimdi de bakalım neler çalacağız hep
0: Peki
2: birlikte.
0: son zamanlarda güzel coverladığım bir şarkı var. Yine biraz nostaljik bir görüntün de var. İzleyicilerimizin mutlaka sosyal medya hesabından bakmasını öneririm. Gerçekten çok güzel olmuşsun. O şarkıyı duyar mı senden?
2: Duyarız tabii ki. O sizin güzelliğiniz öncelikle. Ajda Pekkan'dan seninleyim yapıyoruz o zaman.
0: Müthiş.
2: Tamamdır.
0: Heyecanla bekliyoruz.

0: Ağzına sağlığı düzenlemesini kim yaptı?
1: Ali İsmail Köse. Hakan Uzunoğlu.
0: Çok da güzel icatçılar. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ben böyle eski nostaljik şarkıların günümüzde farklı soundlarda coverlanmasını seviyorum ama bu da biraz şarkının geleneğini böyle o şeyini bozmadan yapılmış bir aranje gibi geldi bana. Daha
1: Evet.
0: sıcak buldum
1: Hı. Evet, yani
0: açıkçası.
1: şöyle aslında bu böyle arada kaybolan müthiş eserlerden birisi bence. İzlenmesinin az olmasıyla beraber keşfettiğim ve duyar duymazda bunu yeniden yaşatmalıyım ve fakat dediğiniz gibi o sound'unu da çok oynamadan, o geleneksel kültürünü bozmadan yeniden uyarladık. Umarım beğenmişsinizdir.
0: Ağzına
1: Çok teşekkür
0: yüreğine
1: ederim.
0: sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Umuyorum böyle bol bol dinlenmeli olsun.
1: İnşallah hepimizin.
0: Evet Ahmet, ben bir anımızdan bahsetmek istiyorum ve tekrar Ahmet'in çok iyi bir söz yazarı ve besteci olduğunun altını çiziyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Sektörde böyle daha böyle yaşıtlarım, genç arkadaşlarım, mesleğe yeni girmiş müzisyen arkadaşlarımızın ürettiği bir nokta beni çok daha mutlu ediyor. Çünkü ben naçizane sektöre alaylı bir şekilde ve üreterek girdim. O yüzden çok çok takdir ediyorum. Bir gün bir şarkı dinledim. İsmi Günahırmadan tabii ki. Sonra sözü ve müziği Ahmet Hatipoğlu'na ait. İnanılmaz yorumlamıştı ve çok güzeldi sözü ve bestesi. Ahmet'e bir şekilde ulaştık. Sonra dedik ki Ahmet işte şarkıyı çok beğendik okuyabilir miyiz? Ahmet beni hiç tanımamasına rağmen tüm samimiyetiyle tüm güzel kalbiyle dedi ki tabii ki ve 80 küsür milyon izlenmesine rağmen Ahmet'in beni tebrik etmesi ve takdir etmesi dışında başka hiçbir şey konuşmadık. Dolayısıyla sana herkesin önünde tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim asıl.
0: Senin gibi bir söz yazarı ve besteciyle bir işbirliği içerisinde olmak beni çok çok mutlu etti.
1: Ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü aynı şekilde sen de öylesin. Senin de çok fazla besten var. Ve çok da sevilmiş şarkılar bunlar. Yani birbirimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum o konuda. Birlikte işler yaparak. Yani benim zaten bu yolda en sevdiğim olay. Üretimde geliştirmek günden güne. Yani böyle seninle çalışmaktan çok mutluyum yani. Hala da bundan sonra da çalışmaya devam ederiz umarım.
0: Tabii ki de edeceğiz. Tabii ki de. O benim için büyük bir
1: Evet.
0: mutluluk.
1: Benim için de öyle.
0: Birlikte bir diyet yapalım mı
1: Yapalım.
0: senle?
1: Yapalım
0: Cheers.
1: tabii.

0: Deniz'le güzel sesini konuştuk, yeni şarkını konuştuk. Müziğe nasıl başladığını, kaç yaşlarında başladığını merak ediyorum.
1: Ya şöyle bir şey aslında, müziğin hayatıma girmesi benim 4 yaşımdan 5 yaşımdan itibaren devlet opera ve balesinde baleye başlamamla beraber oldu. Çünkü biliyorsunuz balenin yan dallarında şan, solfej, ritim duygusu da olduğu için bale sanatını gerçekleştirdiğin bir kültürde ister istemez de müziğe aşina oluyor kulağın. Daha sonra bu tiyatroyla desteklendi. Çünkü bunların hepsi birbiriyle ilintili sanat dalları aslında. Yani bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında. Bunun için çok mutluyum çünkü kendimi en çok bulduğum yer müzik. O melodide, o ritimde kapılıp gerçekten o akışta yaşıyorum, üretiyorum ve buradayım diyormuşum,
0: O
1: evet.
0: zaman güzel şarkılarda seni böyle bir dinleyelim.
1: Elbette.

0: Ağzına sağlık. Böyle şarkıların içinde gerçekten yaşarken buluyorum seni. O yüzden o güzel sesine doyamadığımız için yeni bir şarkı bekliyorum hemen. Sıcağı sıcağına.
1: O zaman doymanız için tutamıyorum zamanı diyelim mi? Doyulur bu şarkıda da çünkü.
0: Haydi bakalım.

0: Mersiler. Teşekkürler.
1: Ne güzel şarkıdır.
2: Hemen merak ettiklerimizi sormaya devam ediyoruz.
3: Soralım,
2: Ahmet
3: cevaplayalım.
2: Ahmet Beyciğim sizlere. Kariyerindeki dönüm noktası neresidir?
3: Dönüm noktası? Böyle tek cevap verecek olursam... Sizinle yaptığımız Güne Armadan şarkısının o zamanlar bir de Mavi Gri ile Ölümle Yaşam Arasında şarkısını yaptık. Onunla beraber çok güzel gitti her şey. Yani şarkılar karşılık bulmaya başladı dinleyicilerden. Ya yani bu benim motivasyonumu arttıran şeylerdi bunlar. Böylece hiç durmadan üretime devam ettim. Bu noktaya geldim.
2: Sonrasında da yaptığınız güzel şarkılar karşılık bulmaya devam etti. Şu an sosyal mecralarda epey dinleniyorsun. Her ne kadar bu beyefendi ve mütevazı duruşun olsa da onu da söylemeden geçemeyeceğim.
3: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Ahmet Ettipoğlu'nun yorumculuğunu dışarıdan biri olarak nasıl yorumlarsın?
3: Kendimi eleştireceğim.
2: Belki de güzel şeyler söyleyeceksin. Ben olsam güzel şeyler söylerdim. Çünkü çok eşi benzeri olmayan bir sesin olduğunu düşünüyorum.
3: Yani herkesin içinde utandırıyorsunuz efendim.
2: Estağfurullah, ben her zaman hissettiğim şeyleri dışarıda da senin yüzüne söylüyorum.
3: Müthiş, kendimi öven insanlardan değilim. Kendi çapımda tatlı tatlı şarkı söylüyorum, şarkı yazıyorum. Yani hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum. İnsanlar da öyle düşünüyor ki din karşılığını veriyorlar bana çok şükür. Yani bu şekilde kendimi şey yapmayayım, daha fazla konuşmayayım kendimle ilgili.
2: Tamam, ben o zaman senin bir dinleyicin olarak arkadaşından öte senin ses rengini çok çok beğeniyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: O yüzden yine böyle güzel bir şarkı duymak isteriz senin yorumunla.
3: Tabii, söyleyelim.
4: Gülüşünde bir şey

0: Müthiş bir şarkı.
1: Teşekkürler.
0: Ağzına, yüreğine, duyguna sağlık. Hazır senden böyle güzel bir şarkı almışken birlikte bir diyet yapalım mı?
1: Tabii ki yapalım.
0: Yine benim çok sevdiğim bir şarkı, aşk layık olan da kalmadı, yapacağız.

0: çok sevdiğim bir şarkıdır
1: Evet,
0: eşlik ettiğin
1: çok
0: için.
1: güzel.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. 90'lar ruhunu hepimiz çok seviyoruz tabii ki. Sahnende de çok yer verdiğini biliyorum.
2: Her zaman.
0: O zamanlardan böyle sahnende, repertuarında söylemeyi sevdiğin şarkı ne acaba?
2: Hem sizin enerjinize hem de atmosfere göre böyle bir tavla yapmak istedim. Hareketli, enerjik, eğlenceli.
0: Sabırsızlıkla
2: Siz de eşlik
0: bekliyoruz.
2: ederseniz
0: Tabii
2: tabii
0: ki
2: ki.
0: eşlik ederiz.
2: Sever miyiz tabla? Bilir miyiz?
0: Memnuniyetle. Bilmeyen yoktur sanıyorum
2: O
0: ki
2: zaman oynayalım.
0: izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden
2: O
0: de.
2: zaman çalalım.
0: Eşlik etmenizi bekliyoruz dinleyicilerimiz sizler de evlerinizde.

0: Ne güzel bir şarkıydı. Buradan Mekelema'da da selamlar olsun. Bugün iki özel konuğum vardı. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sizi ağırlamaktan çok büyük keyif aldım. Son böyle cümlelerinizi almak isterim.
1: Teşekkür ettim tekrardan beni çağırdığın için. Geçmişimize dayanarak bundan sonrası için de senin adına başarılar diliyorum. Bu programda hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bol bol izlenmeli olsun.
0: Amin inşallah. Ben de böyle kariyerinde seni çok çok daha yükseklerde görmek dileğiyle diye sana veda ediyor olayım.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet, ikinizle de bir geçmişim olmamasına rağmen çok eğlendim. Çok güzel bir gündü. Şarkılar, türküler, güzel sohbetlerle iyi ki geldim diyorum. İyi ki de konuk aldınız beni. Çok teşekkür ediyorum öncelikle size ve sonra size
1: Ben
0: eşliğiniz
1: de aynı
0: için.
1: şekilde.
0: Hayatlarına sağlık. Güçlü vokalini duyduk böyle kulaklarımızın fısıldadığında. Çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. TRT Müzik ekranlarındaydık. Haftaya yine aynı saatte sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hepinizin gönlünden öpüyorum. Hoşçakalın.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Ne yapalım?
1: Sabah ilk iş miyim?
2: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

0: Efendim teşekkür ediyoruz güzel alkışlarınız için. Çeyrek asırı aşkın süredir devam eden bir TRT klasiği Akşam Sefası programına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Evet, bu akşam yine sizler için birbirinden güzel eserler hazırladık. Umuyorum sizler de çok beğeneceksiniz ve birlikte bize eşlik edeceksiniz. Öyle düşünüyorum, öyle değil mi? Beraber okuyacağız, öyle değil mi? Kimlerle okuyacağız? Birbirinden güzel solist arkadaşlarım. Şöyle güçlü bir alkış istiyorum sizden. Ve programımızın vazgeçilmez orkestrası için çok değerli saz sanatçısı arkadaşlarım için de şöyle güçlü bir alkış istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve güzeller güzeli bir orkestra şefimiz var bu akşam. Sevgili Kumsal Okur. Evet. Bu akşam ayrıca stüdyomuzda konuğumuz var. Konuklarımız daha doğrusu, ben hemşerilerim de diyebilirim. Çaycuma Musiki Cemiyeti, doğru mu söyledim? Bizlerle beraber bu akşam arkadaşlarım da var. Ben, sürpriz oldu bana. Hiç beklememiştim. Bu akşam olduğunu bilmiyordum daha doğrusu. Çok da mutlu oldum. Tekrar hoş geldiniz sizler de. Şeref verdiniz. Ve yayın ve yapım ekibimiz için ayrıca alkış istiyorum. Güçlü ama daha güçlü, daha güçlü. Ve yönetmenimiz, çok değerli büyüğümüz, sevgili Hasan Taş için de şöyle kuvvetli alkışlarımızla. Dedikten sonra ben mikrofonu sevgili Volkan'a bırakmak istiyorum. Senin o güzel sesinde başlasak ne dersin?
1: Çok sevinirim. Teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Volkan Erkal efendim. İyi seyirler diliyorum.

Evet, hiç ara vermeden aynen devam ediyoruz yine şahane birbirinden güzel eserlerle. Şimdi bir İzmirli'yi hem şehrimi davet edeceğim, takdim edeceğim huzurlarınıza. Şahane bir Yıldırım Gürses eseriyle geliyor. Huzurlarınızda Ömer Faruk Özcan efendim.

Çok teşekkür ederim efendim o kıymetli alkışlarınıza, nazik zarif alkışlarınıza. Sağ olun, var olun. Keyiflerinizin çok yerinde olduğunu görüyorum. Aynı keyifle devam edeceğiz. Çok kuvvetli alkışlarınız o benim zarif arkadaşım Didar Aliye Koyuncu için gelsin efendim.

Efendim çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Şimdi çok güzel bir hanımefendi gelecek. Bir Göksel Baktagir bestesi seslendirecek. Tek kelime diyecek. Rengin uyar kökten geliyor. Kuvvetli alkışlarınızla.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli alkışlarınıza. Programımız yine çok güzel bir eserle devam edecek. Çok kıymetli arkadaşım Neşe Dursun Saraç huzurlarınızda. Evet.

0: Sevgili arkadaşım Ömer Faruk Özcan'ı sahneye davet ediyorum. Şöyle güzel bir şarkı okuyalım mı seninle? Şöyle bir nihavet bir şarkı mesela.
1: Şeref duyarım.
0: O zaman rüyalarda buluşalım.
1: Hadi bakalım. Hep birlikte buluşalım.

Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sününoğlu'nun sunduğu Zamane, Bozdak ustası Kamil

kemanın sesini duydum derinden. Derken bizim şarkımız başladı birden. Bir çift beyaz güvercin olduk seninle, dalıverdik bir anda maviliklere. Varsın çal.

çalarsın çalsın bütün sazlar. Sakın susturmayın, sürüp gitsin buraya. Uyandırmayın, varsın çalsın bütün sazlar.

0: Sevgili Günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler hepinize. Bizler Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Toprak, sazın, sözün, şiirin ustası Erol Parlak Hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber geleneksel kültürümüzün kadim mirası, Anadolu'muzun aynası, Aşk Gözünden doğan türkülerle dertleşeceğiz. Gönül diliyle sohbet edeceğiz. Yüreklerinize misafir olacağız. Eğer siz de ekranları başında hazırsanız Aşk Gözünden programımız başladı efendim. Hoş geldiniz.
1: Ben de kıymetli izleyicilerimize merhabalar diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Bugün de kendileri için birbirinden güzel, birbirinden renkli eserlerden oluşan bir repertuar oluşturduk. Gönlümüz de birikti. Sizlerin gönül kapılarını araladık. Misafir olmaya geldik. Umarım bizi kabul edersiniz.
0: Sinemizdeki yareleri de sızlattınız hocam programın açılışında.
1: Teşekkür ederim. Ozan Gevheri'nin bir deyişini Aşık İsmail daimi kaynak kişi Turan Engin abimiz rahmetli kendisinden derlemiş. Repertuarımıza kazandırmış. Biz de onu dillendirmeye çalıştık. Hepsine rahmetler olsun.
0: Yüreğinize sağlık. Ozanlarımızı rahmetle, sevgiyle anıyoruz. Ben de o zaman sözü müziği Aşık Emrah'a ait güzel bir deyişle devam edeceğim. Bir tipiye yakalandım yaz günü.

0: Diline, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım
0: Arkadaşlarım
1: ellerine,
0: emeğine
1: gönüllerine
0: sağlık.
1: sağlık. Ne güzel bir sazı var değil mi hocam
0: Çok
1: bu
0: güzel.
1: eserin?
0: Şimdi bu eser Aşık Emrah Mahlaslı. Bizim yakın dönemimizde yaşamış. Çok kıymetli bir ozanımız, bir müzisyen ağabeyimiz Hamza Başyurt'un eseri. Daha böyle nice güzel eserler kazandırdı bize ve yakın zaman öncesinde Hakk'a yürüdü. Kendisine rahmet diliyoruz. Deniz, dilersen orkestra arkadaşlarımızı da bir hatırlatalım tekrar. Oldu mu?
1: Tabii hocam. Kıymetli
0: Onları da bir anons
1: arkadaşlarımızı
0: edelim.
1: tanıtalım, evet.
0: Saz ailesi, lavta, sazbüş gibi çalgılarda Sedat Akdağ hoca. Kemanede Harun Karateke. Nefes çalgılar Buğra Kutbay. Klasik gitar Çağrı Gözeten. Bas gitar Ömür Kasa. Ve vurmalı çalgılarda Hüseyin Özdoğan. Hepsine emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu güzel icra için de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Onlarla beraber yol yürümek gerçekten harika. Müsaade ederseniz şiir kitabınızdan ben bir şiirinizi okumak istiyorum hocam.

Şu yalan dünyaya geldim geleli. Bir gün olsun gülemedim el gibi. Bülbül misal daima huzardayım. Gözüm yaşı akıp gider sel gibi. Gülemem ezelden.

0: Kime dost idiysem hep acı zehir. Kuruttu bağımı, etti çöl gibi. Pervaneyim demi devran sürmedim. Şad olup da muradıma ermedim. Geçti ömrüm, bir gününü görmedim. Yandı ateşlere, kaldı kül gibi.
1: Diline sağlık.
2: Teşekkür ederim hocam. Sizin kaleminize sağlık. Çok güzeldi. Evet, söz susar, şiir devam eder, türküler devam eder. Bulut kat kat olmuş.
1: Evet,
2: sıradaki
1: bulut kat kat olmuş. Anadolu'muzda birkaç örneği görülen çok kıymetli eserlerden. Ezgisi, o içindeki barındırdığı lirizm, sözlerdeki işçilik. Çok güzel olan, kıymetli eserlerden bir tanesi. Bizim seslendireceğimiz örneği de Aşık Rıza Aslan Doğan'dan yeğeni, kendisi de bir ozan olan yeğeni Adem Aslan Doğan'ın derlemesi. Bulut kat kat olmuş ayın önüne, giyin elbiseni gidek düğüne. Onu seslendirmeye çalışacağız. Formu da ilginçtir. Bir uzun hava ama zaman zaman ritme giriyor. Ritmik ezgiyle bir araname oluyor. Tekrar uzun havaya dönüyor filan, böyle bir kendi içinde çok güzel bir döngüsü var. O da o güzelliği perçimliyor, bir başka yere taşıyor. Paylaşalım dilerseniz.
2: Lütfen hocam.

Çok güzeldi hocam valla. Yüreğinize sağlık. Ne güzel böyle ruhumuza dokundunuz yine. Seherde bir bağa girdim. Sözü müziği Aşık Daimi'ye ait bir deyişle devam edeceğiz biz de arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederiz
0: Arkadaşlarımızın
1: hocam.
0: da ellerine, emeklerine sağlık. Çok güzel bir icra oldu. Teslim Abdal'ın bu
1: Evet.
0: güzel deyişini paylaşmış olduk.
1: Şimdi sıradaki türkümüz Mezar Arası diye bir eser.
0: Evet.
1: Birçok coğrafyada görülen bir
0: Evet.
1: eser. Bununla ilgili sanırım bir şeyler söylemek istersiniz hocam. Buyurun.
0: Evet, orijinalinde bir ağıt aslında bu. Kasap Kazım'ın ağıtı. Kasap Kazım çok yakışıklı bir genç.
1: Evet.
0: Böyle iki başlı bir sevda oluyor. Bir kızı seviyor ama başkası da seviyor. Bildiğimizce bu. İşte sanırım o da kasap. Sonrasında işte pusulayarak Kazım'ı öldürüyorlar ve bu Kazım'ın ölümü üzerine duyulan acı sonrası
1: Bir ağıt.
0: bir ağıt ortaya
1: Evet.
0: çıkıyor. Fakat o kadar yayılmış ki bunun Ege'de Kazım Zeybe'yi olarak oynuyorlar. Kazım Zeybe'yi var.
1: Evet.
0: Aynı havadır. Hatta Gerizler Başından Atlayamadım diye başlayan eser de buradan kökenleniyor. İç Anadolu'da yine hem Seymen kültüründe hem Abdal kültürü içerisinde bunlar var. Çeşitleri var. Çeşitli üsluplarda okunuyor. İniyoruz böyle güneye doğru. Toroslarda ceviz arasında harman olur mu? Musa Eroğlu hocamızın da seslendirdiği o muazzam eser de aynı eserin bir varyantı. İlginçtir. Ağıtlarla ilgili bir çalışma yaptığımızda ben Kerkük varyantına da rastladım. Çok da hoşuma gitmişti.
1: Bir örnek verecek misiniz hocam?
0: Şöyle hatırladığım kadarıyla, yanlış olmasın, kaynağı da unuttum şu anda, aklıma gelmiyor ama. Mezar arasında

0: böyle hüccam makamında bir
1: Birbirinize
0: kerkük
1: sağlık hocam.
0: ağzı bir örneğini de ben duydum. Çok da güzeldi. Bugün bizim seslendireceğimiz İç Anadolu'da bizim rahmetli ahir ustalarımız, işte Muharrem Ertaş, Hacı Taşan
1: Evet.
0: ve Neşet Ertaş ustalarımızın söylediklerinin bir bileşkesi. Onu arkadaşlarımızla birlikte seslendirmeye çalışacağız.
1: Mezar Arası türküsünü dinliyoruz hocam sizden.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok güzel yorumladınız. Çok güzel bir
1: Teşekkür
0: icra
1: ederim.
0: oldu. Ben de şimdi size bir Balıkesir türküsü okuyacağım. Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sarı'dan derlediği İki Keklik.

0: sesine, gönlüne sağlık sevgili Deniz.
1: Çok teşekkür ederim
0: Arkadaşlarımızın
1: hocam.
0: da ellerine emeklerine sağlık. Buğra Kutbay, Solay için teşekkürler. Bu lirik eserler çok yakışıyor senin sesine. İki keklik de çok yakıştı. Yani ben öyle hissettim.
1: Ya ne mutlu bunları sizden duymak, çok güzel
0: Estağfurullah.
1: benim için hocam. Şimdi sıradaki türkümüz Canlar Canını Buldum.
0: Yunus'un bir nefesi. Onu ben bir hayli öncelerde havalandırmış idim. Bu programın repertuarına da aldık. Bugün de kıymetli izleyicilerimizle paylaşacağız. Umarım beğenirler, gönüllerine göre olur.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu kadim sözleri kendi duygularınızda güncelleyip bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Adeta
1: teşekkür ederim.
0: hak yolunun, teslimiyetin, aşkın türküsü olmuş. Ben çok
1: Eyvallah.
0: beğendim. Hocam şimdi Aşık Şeref Taşlıova'dan bir şiir okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Evet, ben de müsaadenizle Aşık Şeref Taşlıova hakkında birkaç cümle etmek isterim.
0: Buyurun lütfen.
1: Aşık Şeref Taşlıova yakın zaman önce kaybettiğimiz çağımızın çok kıymetli, çok değerli ozanlarından bir tanesiydi. Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneği içerisinde yetişmiş, aşık edebiyatına, aşık müziğine, aşık makamlarına her yönüyle çok hakim, dile çok hakim. Bizim feyiz aldığımız, sohbetlerinden ilham aldığımız, sanatından ilham aldığımız çok değerli bir ağabeyimiz, büyüğümüz, dostumuzdu. Kendisiyle çok çalıştık. Meslek birliği, bizim MESAM meslek birliğimizin teknik bilim kurulunda yıllarca birlikte görev yaptık. O sürede
0: Evet.
1: de kendisini hem daha yakından tanımak hem de dediğim gibi bu sanatından, söz kültüründen nasiplenmek kısmet oldu. Bugün de hem onu hatırlayalım hem bir rahmet dileyelim. Hem de halkımıza tekrar şöyle bir hatırlatalım ve bir güzelliğini paylaşalım diye bugün repertuarımız içerisine onun bir şiirini aldık. Ben de senden onu seslendirmeni rica
0: Peki
1: edeceğim.
0: hocam, çok iyi ettiniz. Ben de rahmetle, sevgiyle anıyorum kıymetli hocamızı.

Ördükçe güzel görünür. Gönül gözüyle bakış, gördükçe güzel görünür.

0: Tatlı söz dil arasında, diken var gül arasında. Hatıra yıl arasında, durdukça güzel görünür. İnsanı yaşatan hava, tatlı sözdür derde deva. Herkes hayalinde yuva, kurdukça güzel görünür. Şeref der ki başka yandan, kervanım ayrıldı handan. Seven sevdiğini candan, sardıkça güzel görünür.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Çok güzel bir söz var, Anadolu sözü. Güzel bakan güzel görür.
2: Ne kadar doğru bir
1: yani,
2: söz.
1: Yani güzel görebilmek için de güzel bakmak lazım. İşte Ozan'ımız da burada tarif etmiş. Hatta bir söz var ya, yanlış bir tarafa doğru gitmiş. İşte güzele bakmak sevaptır diye. Hayır, güzel bakmak sevaptır. Tarif
2: çok
1: etmiş.
2: Çok güzel olur. Anlatmış.
1: Ruhuna rahmet olsun.
2: Rahmet olsun, binlerce kez rahmet olsun. Şimdi bir Şanlıurfa'ya gidelim hocam beraber. Mehmet Özbey'in Ahmet Uzungöl'den derlediği "Ben bir Yakubidim kendi halımda"

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Çok güzel
1: ederim.
0: Bir paylaşım oldu.
1: Türkülerimiz de böyle işte, duygudan duyguya hemen böyle geçiriyor bizi bir şekilde. Şimdi bir Adana'ya gideceğiz sizin yorumunuzla. Adana yollarında.
0: Evet, Abdurrahman Yağdıran derlemesi.
1: Evet.
0: Çok şirin, çok güzel bir Adanalı kız türküsü. Böyle hareketli olsun istedim. Program bu bölümünde de böyle bir canlanalım istedim.
1: Ay,
0: hep
1: çok
0: duygusal,
1: iyi
0: hep duygusal
1: evet,
0: böyle.
1: Arada.
0: Onu da arkadaşlarımızla birlikte çalalım.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu nasıl bir performanstı vallahi billahi.
1: Kusurlar affola.
0: Ne kusuru hocam ya, bize Adana'ya portakal tarlalarına götürdünüz, pamuk tarlalarına götürdünüz, portakal çiçekleri koklattınız.
1: Arkadaşlarımın da emeğine sağlık. Hüseyin Özdoğan.
0: Çok güzel.
1: Çağrı gözeten Ömür Kasa ve Harun Karateke. Hep beraber bir güzellik hepinizin oluşturmaya çalıştık.
0: Yüreğine, ellerine, sözlerine sağlık. Şimdi Çankırı Çerkeş türkümüz var sırada, benim okuyacağım. Sadi Yaver Ataman'ın Hanife Ataman'dan derlediği bir türkü. Hareketli bir türkü geliyor.

0: Diline, yüreğine sağlık sevgili Deniz.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık.
1: Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hocam programımızın sonuna geldik bugün de.
0: Evet.
1: Ben ekranlarda bizleri izleyen kıymetli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diliyorum.
0: Umarım gönüllerinize göre olmuştur. Ben de sevgilerimi, saygılarımı sunarak sizlere vedalaşmak istiyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, türkülerle kalın.
1: Bir Elazığ türküsüyle veda edelim hocam. Nurettin Dadaloğlu'nun derlediği bir türkü, Elazığ türküsü. Haydi hep beraber şöyle bir Elazığ'a gidelim.

Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sününoğlu'nun sunduğu Zamane, Bozlak Ustası

O ağaçların, kuşların, dalgaların sesidir. Rüzgarın, yağmurun, denizin sesidir. Flüt, doğanın sesidir. Ülkemizde adı yan flüt olarak da bilinir. İtalyanca flauto traverso'dan çevrilen bu isim, flütü blok flütten ayrıştırmak için de Türkçe'de yaygın olarak kullanılır. Ancak doğrusu sadece flüttür. Üflemeli çalgılar ailesine mensup olan flüt, kamış, ağızlık ve benzeri bir aracıya ihtiyaç duyulmadan çalındığından dilsiz üflemeli çalgılar grubundandır. Bedenden çıkan soluk doğrudan doğruya çalgının içinde kırılarak sese dönüşür. Yaşanan tüm duygu direkt soluk aracılığıyla aktarıldığından en doğal sesli çalgılardan biridir. Günümüzde nikel, gümüş ya da altından yapılıyor olsa da, eskiden sert ağaçlardan yapılan bir çalgı olduğu için tahta üflemeliler grubunda yer alır. Uzunluğu 67 santimdir. Üst bölümünde ağızlık adı verilen üfleme deliği bulunur. Baş, gövde ve kuyruk bölümlerinden oluşur. Flüt ince sesli bir çalgı olduğu için notası da sol anahtarı üzerinde yazılır. Solo olarak çalındığı gibi orkestraların ve bandoların da vazgeçilmezidir. Flütün ne zaman, kim tarafından icat edildiği bilinmiyor. Ancak günümüzden 45 bin yıl öncesine tarihlendirilmiş bir flüt, Kuzeybatı Slovenya'da Divje Babe adı verilen bir bölgede bulunmuştur. Tarih boyunca her zaman, her toplumda müziğin baş köşesinde yer alan flüt, 12. yüzyılda Avrupa'da çok sevilen çalgılar arasındaydı. Zafer, coşku, heyecan, özgürlük gibi kavramları ifade edebilen yetenekli sesiyle 400 yıl boyunca askeri bandolarda yerini aldı. 16. ve 17. yüzyılda oda müziğinin de vazgeçilmezi olan flüt, asıl gelişimini 1832 yılında yaşadı. Alman flütçü Theobald Boehm, perde sistemini flüde uygulayarak günümüzün flüdünü oluşturdu. Boehm sistemi sayesinde flüdün ses aralığı genişledi, ses kalitesi arttı, hızlı pasajların çalımı bu sistemle mümkün oldu. Aynı yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilk defa Türk müzisyenler, Müzikayı Humayun'daki yabancı müzisyenlerin yerini almaya başladı. Bu müzisyenlerden biri, ilk Türk orkestra ve koro şefi ve ilk solfej kitabını yazan Saffet Atabinen'di. Senfonik müziği orkestraya ilk tanıtan kişi olan Saffet Atabinen, ilk Türk flütçümüz olarak flütün ülkemizdeki gelişiminde çok önemli bir rol oynamıştır. İnsanlığın varoluşundan bugüne, duyguların solukla müziğe dönüşmesine aracılık eden flüt, ne zaman dinlerseniz sizi masallar diyarına davet edecek.

0: Helal, nefesine sağlık. Hoş geldin
1: Teşekkürler,
0: Afalas.
1: hoş bulduk.
0: Karadeniz'e uzanacağız ama senden farklı ezgilerde, Balkanlar da gelecek, Orta Doğu ezgileri de gelecek, dinleyeceğiz. Nasıl hissediyorsun, nasılsın, heyecanlısın?
1: Öncelikle seni gördüğüm için çok mutluyum. Çok uzun yıllar olmuş.

0: Tekrar bir araya gelmek benim için gerçekten çok değerli ve çok anlamlı. Böyle bir ekiple de beraber müzik yapma fırsatı bulduğum için çok şanslı buluyorum kendimi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Var olasın, davetimize icabet ettin. Şöyle Yeşil denildiği zaman aklıma ilk gelen isimlerden Apolasler mi? Hakikaten onun kendine has duruşu, üslubu, tarzı, kimliği var. Biz Mektup eserini beraber yorumladığımızda sevgili Hasan Saltık, devri daim olsun üstadımız, yapın şu eseri de gitsin ya, siz de güzel yaparsınız demişti. Allah razı olsun. Daima duacıyız. Sen de Hasan abinin öğrencilerindensin.
0: Evet, Hasan abiyle ikinci albümde tanıştık. Gerçekten çok kendine nazır bir karakteri ve kişiliği olan çok değerli bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz.
1: Evet, şimdi seni Yıldız'da bırakacağım. Bu programın efendim mottosu pasaportu gönül, rehberi müzik, rotası sanat. Henüz ekip ezberleyemedi ama yayın sonunda senin bunu tek seferde söyleyeceğini biliyorum.
0: Evet. Umarım.
1: Umarım. Şöyle az söz, çok müzik diyoruz. Seni Yıldız'da bir kez daha bırakıyorum. Ardından tekrar buluşacağız. Buyursunlar efendim.
0: Teşekkürler.

0: Var olasın. Şimdi o zaman hemen sorayım. Apolas ne yapıyor? Uzun yıllardır görmediğimiz Apolas yer mi?
1: Aslında müziğe yoğunlaştım. Ya, müzikal çalışmalarıma devam ediyorum. Bayağı bir şeyler ürettim. Biz Kalandar albümüyle bir seri başlattık. Özellikle Trabzon kültürü etrafında şekillenen albümler yaptım. Bunu aslında uluslararası boyuta da taşıdık. Farklı sanatçılarla, farklı ülkelerden sanatçılarla düetler de yaptım. Şu anda o seriyi tamamladık diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir başlangıç yapmak istiyorum müzikal anlamda. Biraz daha Karadeniz'in dışına çıkabileceğimiz şeyler. Yine işte sesimize yakışabilen Karadeniz'in, Anadolu'nun etrafında şekillenen şeyler düşünüyorum. Bakalım zaman ne gösterir.
0: Az evvel tabii ben Maya diye Diyap dinleye dinleye günlerdir Orta Doğu aklımda kaldı. Özür diliyorum. Çünkü ben günlerdir Maya Diyap dinliyorum Arapça eserlere çalışabileyim diye. Repertuarda da var çünkü önümüzdeki günlerde farklı eserleri de okuyabilelim diye çalışıyor sürekli. Sana Orta Doğu dedim. Orta Doğu'da olacak olan benim. Sen Anadolu'da gezineceksin bu akşam.
1: Ya
0: Hayır,
1: aslında
0: değil.
1: Ben de Arapça söylemek isterdim ama sanırım dilim dönmez.
0: Ben
1: Karadeniz'e
0: çalışıyorum.
1: biraz uzak.
0: Hakikaten sabah 6'da kalkıyor antrenman yaparken. Yani aslında yürüyüş benim için bir spor verme aracı mekanizması değil. Bir yandan da hani hem akıl sağlığını koruma, ciddi anlamda çok seviyorum bunu. Çünkü gündem içerisinde o kadar çok fazla olay oluyor ki kendimizi iyi tutabilmemiz çok zor. Bu noktada da aktif hareketler yapmayı doğru buluyorum. Yürüyüş yaparken dinliyorum. Ezberi orada yapıyorum Apolas. Çok iyi oluyor. Uzun
1: Evet.
0: yürüyüşler yapıyorsan şöyle dağda bayırda muhakkak bunu dene. Kulağına al ve ezbere çalış. Bunlar çok kıymetli.
1: Merakla bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle seni soluklandıracağım. Ardından Yıldız'da buluşacağız. Şöyle kemençe ile birlikte. Beyefendim bu akşam sevgili Apolas Lermi ile beraberiz. O aynı zamanda memleketine aşık, Türkiye'ye aşık. Memleketin dört bir yanından ezgiler söyleyecek bu akşam bizlere. Hasbihalimize devam edeceğiz ama uzanacağız. Şöyle bir önce kale türküsü diyeceğiz. Ardından devam edeceğiz. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Sevgili Apolas'cığım, seni hemen alırken bir yandan bakıyorum, kemençe ile kemanın uyumu şahane değil mi?
1: Evet. Kesinlikle çok güzel. Yaylı çalgıları ayrı seviyorum. Bize yakın olduğu için zaten Karadeniz müziğine. Ama kemençe de bazen kendi tarzın dışına çıkıyor. Farklı şeyler çalıyor. Aslında ona bir örnek...
0: Bir deneme alabiliriz belki bugün değil mi? Evet, senin iki eserini yorumladıktan sonra aslında. Evet. Sen yorumladıktan sonra Eren'den de bir dinleyelim mi?
1: Olur,
0: bir solo tabii. Eser de alalım ondan şöyle.
1: Olur süper.
0: Seni şöyle yıldızda bırakıyorum.
1: Tamam.
0: Ardından buluşacağız. Hasbihal'e devam edeceğiz. Buyursunlar efendim, sevgili Apollos Dermi ile devam ediyoruz.
1: Teşekkürler.